0: Murat Oto'nun sunduğu Doğan Canlı Yayın'da hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper FM'de.
1: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Bayram tatili sonrası yollar evlerine dönen tatilcilerle doldu. Tatilini Anadolu'nun çeşitli illeriyle turizm merkezlerinde geçiren vatandaşların dönüş yolculuğuna başlamasıyla İstanbul'un girişlerinde trafik çilesi yaşandı. TEM Otoyolu'nun Kurtköy mevki başta olmak üzere Pendik ve Sancaktepe kesimlerinde araç trafiği arttı. Bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi. Bayram tatilinin son gününde bir otobüs faciası yaşandı. Denizli'de bariyerlere çarparak yanan yolcu otobüsündeki 8 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı. Burdur'da ise hatalı sollama zincirleme kazaya neden oldu, 4 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi yaralandı. ABD ve İran arasında anlaşma metni trafiği sürüyor. ABD Başkanı Trump'ın maddeleri sertleştirdiği bir taslağı İran'a gönderdiği açıklanmıştı. İran yönetimi de ABD'nin gönderdiği mutabakat taslağında değişiklik yapılacağını açıkladı. CHP'de mutlak butlan kararı sonrası hareketli süreç devam ediyor. Bir an önce kurultay toplantısı isteyen Özgür Özel cephesinden ilk hamle geldi. Bugün delegelerden imza toplamaya başlayacaklar. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun benim talimatım olmadan grup toplantısı yapılamaz açıklamasına rağmen CHP sözcüsü Zeynel Emre salı günü toplantının yapılacağını söyledi. Kabine toplantısı 2 haftalık aranın ardından Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak. En önemli gündem başlıkları ekonomi ve ABD-İran savaşındaki son durum. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecindeki son gelişmeler de ele alınacak. Çorum'da yamaç paraşütü yapan genç paraşütünün dolaşması nedeniyle düştüğü dere yatağından ekiplerin 5 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı. ABD Başkanı Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile telefonda görüştü. İki lider Suriye'nin istikrarını destekleyecek ekonomik toparlanmaya katkı sağlayacak ortak işbirliği yollarını değerlendirdi. Donald Trump, Suriye özel temsilciliği için görev süresi sona eren Türkiye Büyükelçisi Tom Barak'ın yeni görevini açıkladı. Barak, Irak ve Suriye'de başkanlık özel temsilcisi olarak görev yapacak, dedi. ABD ve İsrail'in haftalar süren saldırılarıyla yer altındaki füze üslerinin girişleri kapatılan İran'ın yoğun kazı çalışmaları sayesinde bu tesislerin büyük bölümünü yeniden kullanıma açtığı öne sürüldü. Afrika ülkelerinden Brezilya'ya gelen iki kişi Ebola belirtileri göstermelerinin ardından izolasyona alındı. Google, sivrisinek kaynaklı hastalıklarla mücadele amacıyla laboratuvarda üretilmiş milyonlarca erkek sivrisineği doğaya salmak için ABD makamlarından onay bekliyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Güvenli takip mesafesi. Öndeki araca yeterli bir mesafe bırakarak ani durumlarda tepki verebilir ve kazaları önleyebilirsiniz. Dönüş sinyali kullanımı. Yön değiştirmek istediğinizde dönüş sinyallerini kullanarak diğer sürücülere niyetinizi belirtmek önemlidir. Hız sınırlarına uygun sürüş. Belirlenen hız sınırlarına uymak, trafik kurallarına ve güvenli sürüş prensiplerine uymak anlamına gelir. Aynalardan yararlanma. Araç içi ve dışındaki aynaları düzenli olarak kontrol ederek çevrenizdeki araçları takip edebilir ve güvenli bir sürüş sağlayabilirsiniz.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz Doğan canlı yayındayı sunar.
6: Günaydın hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili çocuklar. Ben pilotunuz Doğancan Özatlı. İkinci pilot ve kabin görevlisi ihtiyacımızın olmadığı bu yayında TK90.8 sefer sayılı Süper FM uçağımıza hoş geldiniz. İstanbul semalarından yolculuğumuza başlayalı oldu biraz. Deniz seviyesiyle alakamız olmamakla birlikte program süresince epey yüksek enerjide seyredeceğimiz de bir gerçek. Yerel saat 10 itibariyle programı noktalamayı planlıyoruz. 3 saat sürecek yolculuğumuz boyunca bol enerjili, güzel bir hava bizi bekliyor olacak.
7: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan canlı yayında.

0: muhteşem bir ay geçirmesini dileyerek Kürkçü Dükkanı'ndan herkese selamlar, sevgiler. Tarihler 1 Haziran günlerden pazartesi, uzunca bir tatil arasının hemen ardından işte geldik, buradayız. Nasılsınız? Ne var ne yok? Umarım her şey yolundadır. Umarım herkes biraz olsun en azından böyle gemüklerini dinlendirmiştir. Olabildiğince bu yoğun memleket gündeminden uzakta desek de yine gündem bizi zaten her yerden yakalıyor. Hani bir nefes aldığımız, biraz o rutinden çıktığımız, işte ya işte aman yatıyoruz kalkıyoruz aynı ya dediğimiz o monotonluktan en azından belli bir süre olsa, bir yerlere gitmemiş olsanız bile, ne bileyim evlerinizden bir adım dışarı çıkmamış olsanız bile muhtemel bu süreci biraz daha dinlenerek geçirdiğiniz, daha görece sakin bir haftayı geride bıraktık. Geçmiş bayramımız mübarek olsun ama artık yeter, her şey tadında güzel, her şeyin fazlası zarar, yata yata nereye kadar değil mi diyor ve yeniden hepinizi selamlıyoruz. Ben de Fethiye'deydim, vallahi doğru bir tercih yapmışım, birçok noktada doğru bir tercih yapmışım, hem gittiğim tarih hem döndüğüm tarih. Ben uçakla gittim, cumartesi döndüm, havaalanı boştu falandı filandı derken biraz böyle hani o yoğunluktan nasibini almayanlardan biri olarak böyle dinlendim, güzel güzel vakit geçirdim. Fethiye'de bir sürü dinleyicimle karşılaştım, onlarla tanıştım, selamlaştım derken geldim, böyle enerjim yüksek bir şekilde buradayım. Sizde de inşallah her şey yolundadır diyor ve önce tabii ki bozmayalım adeti.
1: Günaydın
2: hello day, günaydın.
0: Hızlı bir yoklama turuyla başlıyoruz. 3-5 dakika içinde gelen mesajları yayında paylaşmaya başlayacağım. Nereden yazıyorsunuz? WhatsApp hattımızdan. Neydi peki numaramız? 0531 785 9080. Bu numaradan yazın bakalım, neredesiniz, ne yapıyorsunuz? Önce yoklama mesajları gelsin. 0531 785 9080. Bir selam verelim birbirimize. 3 dakika içinde gelen mesajları hemen şarkının ardından paylaşmaya başlayacağım. Az sonra da günün yayın konu başlığıyla, telefon bağlantılarıyla. Hadi bakalım başlasın program. Kalbim

Şöyle bir geldiğimiz belli olsun derim. İyi oldu vallahi. Sevgili dinleyicilerim, şimdi evvela bugünün yayın konu başlığını paylaşalım. Bir yandan yoklama için mesajlar maşallah gördüğüm kadarıyla özleşmişiz. Gelmeye başladı. Onlara hızlıca göz atacağım ama bu sabah hangi mevzu etrafında toplanacağız? Bir süredir yokuz ve az önce dediğim gibi herkes rutininden çıktı. Belki misafirliklere gidildi, bayram ziyaretleri yapıldı. Belki size gelen giden oldu. Belki hani çok böyle bayram ritüelleri değil de tatil yaptınız benim gibi. Evet, bu konuda böyle türlü söylemler var. İşte sosyal medyada görüyorum. Bayramı bayram gibi yaşamak lazım. Bayramda tatile gidenlere yazıklar olsun falan diyenler. Bir, kimseyi ilgilendirmez. İki, kimin neyi nasıl yaşadığınızı bilemezsiniz. Üç, herkesin hayat standardı sizinki gibi olmayabilir. Yani şuraya bağlayacağım. Sadece bu bayram seyran zamanlarında izin koparabilenler, sadece bu süreçlerde nefes alabilen insanlar da aileleriyle ya da kendileriyle, arkadaşlarıyla böyle bir nefes alacağı bir aktiviteyi yapacaksa da bunun hesabını size vermeyecek. Bu da dört olsun. Aynen. Dolayısıyla şuraya bağlayacağım. Bugünün yayın konu başlığı... Ay Doğancan, ne oldu biliyor musun diye anlatabileceğiniz bir mevzu bence birikmiştir şu 9-10 günlük süreç içinde. Belki bir münasebetiniz, belki gittiğiniz yerde başınıza gelen bir şey, belki işte bayram ziyaretinde bir akrabanızla ilgili olan bir gündem. Çünkü böyle işte düğünde, cenazede, bayramda, seyranda insanlar bir araya gelince orada illa bir gündem oluyor yani... Ya Doğancan ne oldu biliyor musun diye. Belki ne bileyim işte aile içi bir dedikodudur. Ha, bir mevzu. Ya da gittiğiniz yerde başınıza gelen bir mevzu. Neyse artık bugünün yayın konu başlığı. Ay ne oldu biliyor musun diyebileceğiniz ne varsa bugünün gündemi olsun.

Telefonları birazdan 0212 368 62 12 numaralı hattımızdan almaya başlayacağız az sonra. Ama önce haydi mesajlar. Ay ne güzel vallahi, bir sürü mesaj görüyorum şu anda. Oğuzhan Fatsa'dan İzmit'e dönüş yolundayız. Leblebi Diyarı Osmancık'tan geçerken trafiğe kalmamak için bugüne bıraktık dönüşü demiş. Oğuzhan sen bayağı sineği sıkıp yağını emüklüyorsun diye görüntülüyorum, doğru mu? Son saniyeye kadar direkt işe mi? Mersin'den Hüseyin selamlar, günaydın, güzel bir hafta olsun demiş. İsviçre'den dinliyor sevgili Engin, günaydın. Aysun yazmış Üsküdar'dan, evde dinliyorum seni, tatil sonrası karmaşıklığı toplamaya çalışıyorum, günaydın demiş. Ankara'dan Fatoş, işe gitmeden önce koşu bandında yürüyüş yapayım dedim, yarım saat kulağım sende. Vay helal. Komşularına da sürekli tak tak tak tak o makinenin sesi. He? Taşkın Balıkesir'den Manisa'ya işe giderken kulağım sende. Vallahi sesini duyunca keyfim ayrı bir yerine geldi demiş. Oley! Selam Mesut Yıldırım, günaydın, İzmir'den dinliyor. Mersin'den sessiz dinleyicilerindenim diyor sevgili İbrahim Kaptan. Günaydın. Antalya'dan Yusuf, kızım yatılıda kalıyor, onu götürüyorum, yoldayız demiş. Günaydın, selam. İstanbul'dan iş güvenliği uzmanı Aydın ben. Doğancan vallahi siz yokken İstanbul bomboştu diyen Aydın. Vallahi bunu diyen de çok. Vallahi hiçbir şey değişmedi, trafik vardı diyen de çok. Ama yani ana arterler genel itibariyle rahattı gördüğüm kadarıyla. Büyük bir çoğunluk İstanbul'da değildi, bu gerçek. Hüsnü yazmış. Ay gözümüz yollarda kaldı diye Oslo'dan dinliyor, Norveç'te. Hadi ya. Oradan dönüyoruz. Sivas'tan Urfa Birecik'e giderken yollar sensiz çekilmiyor diyen Kübra. Kübra ve Sefa. Ataşehir'den yürüyüş yaparken dinliyorum. Yeni bir ay, yeni başlangıçlar diyen sevgili Sevilay. Aynen öyle. Bugün hem haftanın hem de ayın ilk günü. Dolayısıyla bugün atıyorum belki türlü başlangıçlara da eşlik ediyoruz şu anda. Mesela ben eminim vardır. Yeni işinin yolunda olanlar var mı aramızda? Saatte çok erken. Şu an çıkmış yolda beni dinliyor olabilirsiniz. Yeni bir işin ilk günüdür bugün muhtemelen. Hem ay başı hem hafta başı. Combo. Hayırlara vesile olsun. Ya da benim gibi diyete başlayanlar varsa. O pazartesi bu pazartesi aynen. Yok ben çok fena yedim ya. Vallahi yani yarınlar yokmuşçasına bayramda hepimiz yedik muhtemelen ve bugün itibariyle herkes biraz daha dikkat edeyimler başladı. Akşam üstüne kadar umarım tutabiliriz. O bile bir şey tabii canım. Ay Doğancan tam ne oldu biliyor musun? Culuk mevzular var ama milyonlar milyarlar dinlediği için anlatamıyoruz diyen Sertap. Sertap aşk olsun. Ne oldu? Anlat.

Evet bak herkes. Aa Doğancan evet biz de diyetteyiz diye mesajlar görüyorum. Oha Doğancan sen ne diyeti ya demiş Pendik'ten Zeynep. Zeynep. 90 kiloyu görmüşüm gözümüz aydın. Bu sabah tartıldım tam 90. 90.0. Yani onu gördüm böyle tek gözüm kapalı bir şekilde tartıyla göz göze geldim oha dedim ve yok. Suyla beslenmeyi planlıyorum bugün sadece.

bu arada Google'da boyum yanlış yazıyor, onu da söyleyeyim. 1.87 boyum var. 90 kilo olabilirim ama göstermiyorum. Fakat iyi hissettirmiyor diyeyim. Benim idealim böyle 83 falan. 83-84 oralar. Az önce söylediğimiz gibi bugünün yayın konu başlığı, ay Doğancan ne oldu biliyor musun diye anlatabileceğiniz ne varsa bugünün yayın konu başlığı. 0212 368 62 12 ya da dileyenler az sonra WhatsApp'tan yine mesajları okumaya devam edeceğim. WhatsApp numaramız da 0531 785 90 80.

0: Yatırım dünyasını daha iyi anlamak ve birikimlerini yatırıma dönüştürmek istiyorsan bu podcast'e kulak ver. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç, uzman ekonomistlerle yatırım dünyasının merak edilen konularını, gerçek yatırım deneyimlerini de konuşarak masaya yatırıyor. Yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da seni bekliyor.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
2: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
3: Her gün kazandırır.
2: Lazım olduğunda hemen çekerim.
4: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
1: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

da 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızla 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de. Doğan Canlı yayında devam ediyor.
2: Doğan Canlı yayında.
3: Seninle çektirdiğimiz fotoğrafı ben dükkanıma koydum. Her gelen geçen soruyor. Bu kim be diyor.
4: İbrahim bayağı sapık çıktın sen. Sağ olasın. Yok şaka yapıyorum canım. Latife. Lakırdı bunların hepsi.
5: Sen bizim yöresel tatlarımız gibisin.
4: Mesela keşkül?
5: Hayır öyle değil. Mesela seni dinleyen seni seviyor, biliyorlar. Hani yöresel tatlarda da öyle değil mi? O yöreye aittir, o yöre bilir sadece. Yani
4: daha aidiyet duygusu var diyorsun. Enteresan bir
5: tat. Mesela bizim tatilimiz geldiği zaman şöyle bir tadımız var. Hani yöresel tat diyorsun, tadına baktırıyorsun. Beğeniyor, aa çok güzelmiş diyor. Bana beyatsana diyor ya da tarifini alıyor.
4: Ben yedirtmem kendime.
5: Biz de arkadaşlarımızı seni öneriyoruz. Bir dinleyen bir daha dinliyor. Tadına bakan senden vazgeçemiyor.
4: Tövbe estağfurullah. Hanımefendi bu nasıl lakırdıdır? Yine bak lakırdılara sokuyorsunuz beni.
3: Hayatım boyunca ilk defa bir canlı yayına katılıyorum. Yaklaşık bir 20-25 kez falan aradım.
4: O da bana denk geldi yani. İlk canlı yayınım ben.
3: Ya mesela ellerimi nereye koyacağımı bilmiyorum şu anda. Neden öyle bir heyecan var?
4: Direksiyonu tutacaksın işte. Nereye koyacaksın? Sen bu arada kulaklıkla mı konuşuyorsun?
3: Yok normal.
4: Çok güzel. Plakayı alıyorum hemen. Şaka değil Emre.
2: Doğan canlı yayında. Bitmeyen tatil hissi için tatil budur. Günün şarkısını sizin için seçtim.

0: Bir kez daha günaydın selamlar sevgili dinleyicilerim, işte geldik buradayız biz, bu işte vallahi hiç kimse kusura bakmasın ustayım.
1: Özleştik değil mi? Vallahi ben özledim, yemin ediyorum. Şimdi inanmayacaksınız ama ben o kadar rutinim haline gelmiş ki yıllardır sabah erkenden kalkıp radyoda program yapma işi. Tatildeyken bile ki çok keyifli, çok böyle güzel bir tatil geçirdim ben de. Tatildeyken bile böyle bir kurtlandım, ulan şimdi keşke yayında olsaydım diye. Ama bu da güzel yani, birbirimizi özlüyoruz. Belki siz de kıymet bildiğiniz günler geçirmişsinizdir. Eğer bir yerlere gitmediyseniz, sabahları radyonuzu yine açtıysanız beni duyamayınca canlı bir şekilde, ulan keşke daha önce olsaydı dediyseniz eğer, tamam olmuştur bu iş. Yine eski programlardan bant yayınlar buradaydı ama her gün dinleyenler zaten ezbere biliyor bütün muhabbetleri. O yemiyor yani. O yüzden geldik buradayız.

0: Ya abi ya. Fırıncı ekmek dağıtan İsmail abi Balıkesir İvrindi'den bana her sabah fotoğraf yolladığında bir de mesaj yolladığında bir de selfie yolluyor, fotoğraf yolluyor. Kulağına karanfil takmış. İsmail abi çok tatlısın. Günaydın, kolay gelsin. Dün İstanbul Fatih'e misafirliğe gittik. Evin bir arka sokağında yer buldum. Tam misafirliğe girecekken evin önünde iki arabalık yer gördüm. Hemen gittim arabayı alıp geldim. Ben gelene kadar o yerler de dolmuş. Bari eski yere park edeyim tekrar diye geri döndüm. Orası da dolmuştu. Sonra 15 dakikalık yürüme mesafesinde park yeri buldum. Fatih'te park problemini böylece öğrenmiş oldum diyen sevgili Bayram, günaydın. Hocam Fethiye'de Kadir Hoca'yla da görüştün, ne güzel demiş. Evet. Kadir Hoca Fethiye'de yaşıyor malum, bilmeyenler. Cumaları yayına bağlanan tarih hocamız Kadir Hoca. Bir herhalde 1,5-2 sene önce yerleşti oraya. Vallahi keyfi yerinde, adam gençleşmiş, giderken böyle değildi. Saçları uzatmış, böyle kolyeler molyeler, böyle bir hoca dedim. Sen hayır mı ya? Ha? Mutlu, keyfi yerinde. Ben bittim ay derken. Özlemişim be seni diyen Sakarya'dan Mürvet, günaydın.
1: Bir güneş parlar bazen, hayat şaşırtır hep zaten.
0: Deryacığım günaydın. Gezdik dolaştık güzel bir bayramda ama özleştik be kardeşim.

9 gün tatilin ardından ablam yine çok mutlu. O muhteşem suratıyla işe gidiyoruz beraber. Seni açtık, belki biraz güldürmeyi başarırsın Doğancan, yoksa yandık bugün diyen Tuğçe. Günaydın. Vallahi bu söyleyeceğim yanlış anlamayın da ne olsun istiyorsunuz? Daha ne kadar yatabiliriz? He? Arkadaşlar bir gün öyle bir yatacağız ki isteseniz de kalkamayacaksınız. Dolayısıyla hazır kalkabiliyorken, hazır uyanabiliyorken, hazır Allah'a bin şükür işimiz gücümüz varken artık yeter. Dinlendik, vakit geçirdik sevdiklerimizle, öyleydi böyleydi derken işe güce odaklanma zamanı. Bu bile bence bir hayat motivasyonu. Tabii ki burada insanın severek yaptığı bir işi olması büyük bir nimet, ama öyle değilse bile bir işe sahip olabilmek bile günümüzde şu anda kendi hayatıyla alakalı çok fazla şikayetlerde bulunan her birimiz için de geçerlidir bu. Herkesin, emin olun, sahip olduğu her şey bir başka insanın hayali. Şu anda ne bileyim işte sahip olduğunuz iş, aile, evlatlarınız, oturduğunuz ev ya da standartlarınız, öyle ya da böyle hepsini bir kenara bırakın. Sağlığınız, sıhhatiniz, şu anda sahip olduğumuz, şükretmemiz gereken bir sürü sebebimiz varken şımarmayın, kendinize gelin. Yeter, tamam, dinlendik, bitti. Daha ne kadar yani, 3 ay mı tatil yapmak istiyorsunuz? Ne güzel ya, işimiz var, gücümüz var, hadi yeter. Yeter hadi. Kendinize gelin. Evet. Şımarmayın siz de. Tabii bana konuşmak kolay, haklısınız. Ama orada da ben size şey derim yani, bana ne? Siz de radyocu olsaydınız ben mi dedim size gidin o işleri yapın diye?

eşimle Gaziantep'e bir başvuruya gidiyoruz inşallah. Ha bir inşallahınızı alırız Doğancan. Bilgisayarını kendisi unuttu ama ben niye unutmuşum diye bana trip atıyor demiş. Furkan yazmış. Hadi neyse o, hayırlısıysa olsun. Hadi telefonlara başlayalım. Bu sabah yayında, yayın başında söyledim kaçıranlar için. Bu 9-10 günlük aranın ardından yaşadığınız türlü olayları göz önüne alın. Bayram ziyaretleri olmuştur, bayram sofraları olmuştur. Bayramla alakalı bir içerik olmasa da tatile gitmişsinizdir. Bir yerlerde bir şeyler yaşamışsınızdır ya da hiçbir yere gitmemişsinizdir. Olduğunuz yerde dinlenmişsinizdir. Bir şeyler olmuştur ama mutlaka. Bu rutinden, bu monotonluktan çıkınca başınıza gelen türlü olaylar. Aile içi dedikodu olur, gittiğiniz gördüğünüz yerlerde maruz kaldığınız türlü şeyler olur. Neyse artık bugünün konu başlığı. Ay Doğancan ne oldu biliyor musun? Konu bu. Çok genel, çok ucu açık. Her türlü mevzuyla alakalı türlü durum bildirimleri bekliyoruz bu sabahın yayın konu başlığı.

0: Sönerler evet, yakalı sıkıntı yaşayan için. İyi, güzelmiş.
1: İşkur destekli olduğumuz için genelde bu belgeleri çoğu kurumlarda almıyor. Şimdi kurumsal firmalarda böyle bir zorunluluk var eğer işinizi doğru yapıyorsanız. Biz sadece müşterilerin işlerini kolaylaştırıyoruz. Arada sakalımızı alalım ya Doğan'cığım. Bedava
0: fark etme
1: yapalım?
0: Aslında işi yapan siz değilsiniz ama oradan komisyonu götürüyorsun. Güzel. İyi. Peki Derya. Bugünün konu başlığı bu bayram tatili sürecince başımıza gelen türlü mevzular. Ne oldu? Ne geldi başına?
1: Ne oldu? Doğan Can ne oldu? Ben şimdi bir ara boynuzlandım, tamam mı? Partnerim tarafından. Şimdi boynuzlandığım herifi de seviyorum.
0: Sesin boğuk geliyor. Telefon evet. Kulakta olsun doğrudan.
1: Evet. Şimdi tamam. 4 yıl emek vermişim adama. Adam beni boynuzladı. Ama biz o sırada küstük. Yani ayrıydık diyelim.
0: Evet.
1: Sonra ben bu adamı bu bayramda affettim Doğan'dan.
0: Bir dakika dur. Ne zaman ayrılmıştınız peki?
1: Bayramdan önce ayrılmıştık. Araya 1,5 ay girmişti yine.
0: Tamam.
1: Sonra ben bu adamı affettim. Sonra bu adamın beni aldattığı kişinin yani ortak tanıdığı kadın bir şekilde bana ulaşıp bay sen adamı nasıl affedersin diye benimle çimkire çimkire kavga etti.
0: Peki bir yandan onunla da görüşüyor muymuş yoksa?
1: Hayır.
0: Onun da canını acıttığı için o da ona böyle bir kötülük yapmak istemiş. Tamam.
1: Ya işte ben niye affetmişim? Bir gün sadece zaten ihanet olayı. Yani bir kereye mahsus tek gecelik diyelim. Anladın sen onu.
0: İyi de yani bunun teki çifti mi var bacım?
1: Var tabii canım. Şimdi ilişki başka bir şey. Öbürü başka bir şey.
0: Hayır, ben senin maruz kaldığın şeyden dolayı söylüyorum. Sonuç itibariyle evet, bu adam seninle beraberken hani kısa bir ayrılık süresi.
1: Yok beraberdik evet ayrıldık.
0: Yani ister bir gün olsun ister biri de bir bini de bir yani.
1: Şimdi yaptı da sonuçta Doğancan şimdi hani ben o kadar emek vermişim bildiğin işte narsist şeyle maruz kalmışım diye.
0: Akılsız.
1: Ya sorma.
0: Tamam bu kadın ulaştı sana.
1: Sonra bu kadın bizim tatil yaptığımız yere geldi.
0: Rezillik.
1: Tesadüf rezilliğe bak sen. Sonra ben bu kadını dövmek zorunda kaldım. Benim ilk günüm nezarette geçti Doğancan nezaret.
0: Dövmek zorunda mı kaldın?
1: Evet.
0: Ana. Derya kız sen mahalle karısı çıktın ya lan.
1: Hayır canım ben kendimi savundum. Ne demek yani
0: sen ne işin var senin benim sevgilimin yanında?
1: Ama şimdi şöyle bir durum var. Doğancan bak şimdi affedebilirim kardeşim kime ne?
0: Doğru.
1: Seviyorum adamı affettin. Ne yani?
0: Doğru diyorsun evet.
1: Yani seviyordum affettim affetmek istedim. Ayrıca şöyle ki ben adamdan intikamımı şiddet yoluyla da alamadım. Bir şekilde kadınla kavga etmek zorunda kaldık ama kadın arsız ben ne yapayım? Düşmüş peşimize niye barıştınız diye. Sana ne lan? Buradan ona sesleniyorum. Sana ne?
0: Evet sana çok bulaşasım gelmedi niyeyse Derya. Başıma bela almak istemiyorum. Evet kötü olmuş. Peki geldi yanınıza ne diye geldi yanınıza peki? Ne diyor yani?
1: Sen güya ama aslında ben paylaşım yaptım ortak çevreden bu oraya hemen zıpladı.
0: Mevki olarak neredeydiniz?
1: Şile taraflarındaydık. İşte,
0: Şile Allah'ın Şilesinde nasıl bir tesadüf bu ya?
1: Ya tesadüf olur.
0: Son söylediğini kestim Derya'cığım kendine gel artık. Ayarsız seni. Evet fark ettim. İyi. Ama inşallah muvaffak olursun bu ilişkide. Çünkü günün sonunda maruz kaldığın şey de çok tatsız bir şey ya. Evet kime ne günün sonunda.
1: Evet.
0: Ama yani aklı başında bir kadın gibi algılıyorum seni her şeyine rağmen.
1: Evet çok tatlı.
0: Umarım üzülmezsin bu hikayenin sonunda.
1: O kadar. Yok ben hikayenin sonunu biliyorum. Ama kendim için kendime şans verdim. Şimdi bazıları şöyle diyebilir. İhaneti nasıl kabul etti? Evet bu şimdi ayrıydık bir şeyler olmuş. Biraz da Türk toplumunun Orta Doğu zihniyeti bize çocuk yaştan kız çocuklarına yerleştirildi.
0: Ama doğru değil yok öyle bir zihniyet yok. Her doğulu öyledir diye bir şey yok da. Peki şunu söyle bana. Siz ayrıldıktan ne kadar süre sonra seni aldatmış bu kadına?
1: 1,5 ay sonra.
0: Anladım. Ama hiçbir iletişiminiz yok değil mi? Sıfır.
1: Yok sıfır. Her yerden engellemiştik bizi.
0: Aldatma da diyemeyiz o zaman biz bu duruma.
1: Yani işte o öyle olmadığından dolayı zaten.
0: Uyduruyorum orada aynı ayrılık konuşması yapılır. 2 gün sonra, 3 gün sonra, 1 hafta sonra olur. Tamam artık 1,5-2 ay geçmiş. O da artık.

0: net bir şekilde bu hikaye bitti diye düşünmüş olabilir. Bilemedim. Neyse canım
1: yani
0: ama.
1: Yani işte o sırada öyle olmuş bir şeyler. Sonra ben de dedim ki ya ben suçlu oldum dedim niye affettin diye.
0: Sana bir şey söyleyeyim bak şu anda istisnasız herkes sözleşmiş gibi bana Doğancan bu hikaye tek gecelik bir hikaye değildir diye mesaj yolluyor.
1: Yok yok öyle öyle. Direkt öyle. Sen kadının emin... tek sıkıntısı şu. Şimdi bu ismi geçen alanda yani bizim orada yan yana olduğumuz yerde bunun çok yakın arkadaşının oteli var. O da oraya gelebilmek için aslında oraya nasıl diyeyim otelin sahibiyle arkadaşı tanışıyorlar. Bunu da bizimkine getiriyor. İki erkeğe iki kadın.
0: Ay öyle sus artık yeter tamam çoluk çocuk dinliyor hadi. Tamam Derya. Hadi görüşürüz sabah enerjimizi alalım.
1: Enerjiniz bol olsun. Herkese bayram dönüşür. Hayırlı işler diliyorum.
0: Ben de sana.
1: İnşallah. Herkes mutlu olsun ya. Amin. Kimse aldatılmasın.
0: Tabii tabii ben de sana akıl fikir diliyorum Derya'cığım.
1: Görüşürüz. Ne demek. Ben de yok ya.
0: Hadi görüşürüz. Hadi bay bay. Ana. Ne diye bana. Kısa bir ara.
2: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.
3: Agesa'yla geleceğine yatırım yapanlar Jolly Tour hediye çekleriyle hayalindeki tatili gerçeğe dönüştürme şansı yakalıyor. 31 Mayıs'a kadar

0: Odeya'yla Yatırım Odaklı Podcast yeni bölümleriyle devam ediyor. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç moderatörlüğündeki yeni sezonda uzman görüşleri ve gerçek yatırım deneyimlerinden süzülen hikayelerle yine yatırım dünyasının nabzını tutuyoruz. Yatırım Odaklı Podcast, Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da yayında.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
2: ol. Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
3: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
4: Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim.
3: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
2: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

da 25 bin lira harcamaya 5 bin lira para para hediye. Üstelik para paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızla 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde para para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.

0: Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendirdi.
1: Doğan canlı yayında devam ediyor.

Bayağı hızlı bir başlangıç yaptık az evvel. Konuyla alakalı bir sürü mesaj var ama şimdi onları okursam konu daha da uzayacak ama işi çok güzel özetlemiş. Avusturya'dan bir dinleyicim yazmış. Mürü yazıyor adına da. Şey diyor, Derya adamın seni ikna etmesine gerek kalmamış bacım. Sen kendini çoktan ikna etmişsin diyor. Evet ama o kendi de söylüyor. Diyor ki kime ne yani. Evet bu yolu ben seçtim. Tamam görecek o zaman o yolu. Hayırlısı. Derya'nın suçu ne? Bugünün yayın konu başlığı işte bu tatil süresince bayram ziyaretlerinde başımıza gelen türlü olaylardan yola çıkarak Doğancan ne oldu biliyor musun diye anlatabileceğiniz bir gündeminiz varsa haberlere gitmeden bir telefon daha alalım. 0212 368 62 12. Doğancan.

0: Günaydın.
1: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
0: Esin ben, Bursa'dan.
1: Hoş geldin Esin. Tanıyalım, neler yaparsın?
0: Hoş bulduk. Bursa'da bir solaryum işletmecisiyim. Kızımı okula götürdüm. Yolda onunla birlikteyken aramak istedim ama anne dedi kesin ben inince bağlanın. Aynen de öyle oldu.
1: Rabbim yüzüme güldü yine. Allah'a bin şükür.
0: Benimki karışmaz böyle lafa dinlerdi. Ama Kadir abisine selam söylememi istedi.
1: Ezildi olanına mı?
0: Ezik olan.
1: Ezildi derim kız, ezik demedim.
0: Çok seviyorum.
1: Ay bizim akılsız yani, azıcık 2 kilo aldı diye yarın ya da bunu story'de paylaştı galiba. Ben yayında söylesem ne olacak, bir şey olmaz.
0: Aslında baygın yatıyordu en son.
1: Yağ aldırma ameliyatına giriyor ya. Akılsız, böyle bir şey olabilir mi ya? Öyle kilosu da yok. Yağlarını aldıracakmış. Ben de gideceğim hastanede başında duracağım. Az için var.
0: Aman aldırma.
1: Neyse aman, bana ne, kendi bilir. Peki evet Esin, bugün ne oldu biliyor musun? Dayancan diyoruz. Ne geldi başına?
0: Yani aslında bayramın birinci günü oldu. Biz şimdi 2 hafta öncesinden falan kurbana yazıldık. Normal gittik Bursa'nın ünlü bir kasabına. Böyle hani bir de tanıdık da çıktı bir yerlerden. Velhasıl yazıldık. Bir de patrona yazdırdık adımızı güya. Öyle biliyoruz. Ama eşim bir huylandı ya. Dedi bu bizim adımızı falan yazmadı. Orada bizi etleri kesip kesip böyle hani hayvan belli olmadan göndermesin falan. Harbiden bayramın birinci günü bir gittik. Adam bizi ne yazmış ne, ya ben unuttum, hadi seçin şimdi hayvanı falan.
1: Ama parayı yani, pulu verdiniz siz.
0: Tabii canım, 32 iki pay girdik. 85 yaşında dayımızla girdik bir de. Adamcağızın bir morali bozuldu. Bizim hangi hayvan olduğu belli değil bizim. Adam bize kesip etleri verecek. Bir de dayım da dedi ki hadi gidelim de görelim. Sana da bir atarken göreyim hani kurbanın şeyi yerine gelsin hani. İyi ki gitmişiz, bizi öyle bir kesip adam kasap ya. Normalde devamlı orada et kesiliyor. O kesilen etlerden bize verecek, gönderecek yani.
1: Allah Allah. Gelsin ya, çok komiksin. Ama yani öyle olur mu ya? Önden parayı verdim sonra gelsin direkt kurban. Hani o işin adeti değil midir yani? Ya. Gidersin erkenden ya da önden şey numara yazılır üstüne ve bir kurbandan birkaç gün önce.
0: Ama adam dedi ki şimdi biz isminizi yazdık. Ya gelmenize gerek yok, çok kalabalık oluyor, yormayın kendinizi.
1: Ama bu işin adetinde şey de vardır ya, yani kurbanı seçmeye gidersin. Hani şu olsun bu olsun
0: işte,
1: diye.
0: Tamam ama seçtik biz 92 numara diye fotoğrafını falan çektik. Gittik 92 numara kesilirken bizim ismimiz okunmadı.
1: Evet.
0: Demek ki oradan gelmeyenlere kesip kasaptan yolluyor etleri. Hangi hayvan belli değil.
1: Evet doğru.
0: Yazık
1: şey,
0: ya, nasıl bize bakıyor ama insanlar...
1: Diğerlerinden arta kalanları toplasa bir kurban ediyor o zaman.
0: Yani ya.
1: Anladım, evet, neyse, iyi çözülmüş. Öyle bir şey olmadı yani, paranız pulunuz yanmadı.
0: Tabii biz parayı falan geri aldık, sonra gittik 2 tane keçi aldık.
1: O keçi de Allah kabul etsin. Ne diyeyim şimdi ben?
0: Ya şöyle söyleyeyim. Keçiyi duyunca birim diken diken oldu. Koyun eti bile yemiyorum. Hani keçiyi duyunca, ama bir güzelmiş Doğancan keçi eti.
1: Güzeldir canım.
0: Yapsız, o kadar güzelmiş ki.
1: Ya çok komik ve enteresan bir enerjin var senin ha. Niye öyle? Bir bayağı böyle şey, herhalde iyi dinlenmişsin sen. Sesin gür çıkıyor bayağı. Keçi etinden olsa gerek. İyi peki. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
0: Evet efendim. Günaydın.
1: Ay başım ağrıdı be. Ona öyle dedim de. Bugünün yayın konu başlığı Doğancan, bayramda ne oldu biliyor musun diye anlatabileceğiniz bir mevzu varsa haberlerin hemen.
2: Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. Ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol.
3: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
4: Saat 8.
5: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
6: Akakçe.
7: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker.
4: Bayram tatili sonrası yollar evlerine dönen tatilcilerle doldu. Tatilini Anadolu'nun çeşitli illeriyle turizm merkezlerinde geçiren vatandaşların dönüş yolculuğuna başlamasıyla İstanbul'un girişlerinde trafik çilesi yaşandı. TEM Otoyolu'nun Kurtköy mevki başta olmak üzere Pendik ve Sancaktepe kesimlerinde araç trafiği arttı. Bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi. Bayram tatilinin son gününde bir otobüs faciası yaşandı. Denizli'de bariyerlere çarparak yanan yolcu otobüsündeki 8 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı. Burdur'da ise hatalı sollama zincirleme kazaya neden oldu, 4 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi yaralandı. ABD ve İran arasında anlaşma metni trafiği sürüyor. ABD Başkanı Trump'ın maddeleri sertleştirdiği bir taslağı İran'a gönderdiği açıklanmıştı. İran yönetimi de ABD'nin gönderdiği mutabakat taslağında değişiklik yapılacağını açıkladı. CHP'de mutlak butlan kararı sonrası hareketli süreç devam ediyor. Bir an önce kurultay toplantısı isteyen Özgür Özel cephesinden ilk hamle geldi. Bugün delegelerden imza toplamaya başlayacaklar. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun benim talimatım olmadan grup toplantısı yapılamaz açıklamasına rağmen CHP sözcüsü Zeynel Emre salı günü toplantının yapılacağını söyledi. Kabine toplantısı 2 haftalık aranın ardından Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak. En önemli gündem başlıkları ekonomi ve ABD-İran savaşındaki son durum. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecindeki son gelişmeler de ele alınacak. Çorum'da yamaç paraşütü yapan genç paraşütünün dolaşması nedeniyle düştüğü dere yatağından ekiplerin 5 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı. ABD Başkanı Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile telefonda görüştü. İki lider Suriye'nin istikrarını destekleyecek, ekonomik toparlanmaya katkı sağlayacak ortak işbirliği yollarını değerlendirdi. Donald Trump, Suriye özel temsilciliği için görev süresi sona eren Türkiye Büyükelçisi Tom Barak'ın yeni görevini açıkladı. Barak, Irak ve Suriye'de başkanlık özel temsilcisi olarak görev yapacak, dedi. ABD ve İsrail'in haftalar süren saldırılarıyla yer altındaki füze üslerinin girişleri kapatılan İran'ın yoğun kazı çalışmaları sayesinde bu tesislerin büyük bölümünü yeniden kullanıma açtığı öne sürüldü. Afrika ülkelerinden Brezilya'ya gelen iki kişi Ebola belirtileri göstermelerinin ardından izolasyona alındı. Google, sivrisinek kaynaklı hastalıklarla mücadele amacıyla laboratuvarda üretilmiş milyonlarca erkek sivrisineği doğaya salmak için ABD makamlarından onay bekliyor.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
4: İstanbul'da Avrupa'ya geçişlerde 1. köprü yoğun, 2. köprü orta yoğunlukta. Haliç Köprüsü Halıcıoğlu yönü orta yoğunlukta, Hayvansaray yönü çok yoğun. Karayollarından Seyran Tepe'ye kadar 40, Haramidere Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 43, Barbaros Bulvarı Yıldız'dan Temmaslak çıkışına kadar 25, Mertel Metro'dan Haliç Köprüsü'ne kadar 20, Bozyatağı Kavşağı'ndan Kavacık Kavşağı'na kadar 50, Şileyolu Caddesi Parseller Kavşağı'ndan Libadiye'ye kadar 45, Dudullu Sapağı'ndan Pendik'e kadar 27 ve Küçüksu'dan Ataşehir Kavşağı'na kadar 42 dakikada gidiliyor.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Türkiye'nin aküsü ileriye götürür. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
4: TEM Otoyolu'nun Muallimköy Kavşağı ile Gebze Kavşağı arasında yapılacak olan yol çalışması nedeniyle 2 Haziran'dan itibaren İstanbul yönü trafiğe kapatılacak. Trafik akışı D100 ve Kuzey Marmara Otoyolu'na yönlendirilecek.
3: Yiğit Akü risk haritasını sundu. Doğan canlı yayında devam ediyor.
7: Sayın dinleyicilerimiz, Süper Hava Yolları'nın TK90.8 numaralı seferinde kaptan pilotumuz Doğan Can'la gökyüzü açık, yolculuğumuz takribi 3 saat sürecektir. Programı terk etmeniz gereken acil durumlarda, diğer programlarda maruz kalacaklarınızı düşünüp pişman olacağınız tercihler yapmamanız konusunda uyarmak isteriz.
3: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan canlı yayında.
8: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Neyi?

Süper FM'de yeni saatten herkese bir kez daha selamlar, günaydınlar. Sevgili dinleyicilerim, bu sabah yayında Doğancan ne oldu biliyor musun diye anlatabileceğiniz bu tatil süresince bayram ziyaretlerinde ya da işte gittiğiniz gördüğünüz yerlerde maruz kaldığınız başınıza gelen türlü olaylar bugünün yayın konu başlığı. Mesela akraba ziyaretleri yaptıysanız sizi uyuz eden bir durum, sizin ayarınızı bozan türlü söylemler ya da tatile bir yere gittiyseniz başınıza gelen türlü olaylar bugünün yayın konu başlığı. Ne oldu biliyor musun Doğancan diyebileceğiniz ne varsa 0212 368 62 12. 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram ya da dileyenler WhatsApp'tan özet bir şekilde mesaj da yollayabilirsiniz. 0531 785 90 80. Hala uyanamayanlar için hadi gelsin bir kuple.

Doğancan, komşu apartmanda yaşlı bir amca etini iki poşetle yukarı taşımak istemiş. Yaşlı olduğu için de birini taşımış, birini apartmanın girişinde bırakmış. Döndüğünde o diğer poşeti birileri çalmış. Adamcağız da lütfen etimi geri getirin diye yazı yazmış apartmanın girişine. Adamın bayramını da kötülükleriyle kötü ettiler diye Tolga yazmış. Püh. Vallahi. Doğancan, seni özledim. Tatil boyunca Instagram'dan da sürekli adım adım takip ettim, özlemişim ya diyen Burak ya. İyi. Arada böyle özlemek iyi oluyor bence. Çağrı yazmış. Bana bisiklet çarptı. Mesaj bu kadar. Hikaye burada bitti. İyi, iyisin ama herhalde. Geçmiş bayramınız kutlu olsun. Bayramda yazlığa gittik. Hanım eve temizlik için birini çağırdı. Kadın evde erkek varsa çalışamam dedi. Hanım da beni evden postaladı. Akşamüstü eve döndüm. Temizlikçi o kadın eşime kocan beni eve bıraksın demiş. Ben de tabii ki bırakmadım. Kadına bak. Diyen sinirlenen Murat Bey. Yani hem seni istemiyor evde hem de evine bırakılmak istiyor. Kocaeli'den Lina. Vallahi özledik Doğancan. Ne oldu biliyor musun? Cuma günü benim için çok güzel bir şey oldu. Uzun zamandır istediğim bir şey gerçek oluyor. Ne olduğunu söylemeyeyim buradan ama aşırı heyecanlıyım demiş Almanya'dan Aynur. Ne oldu? Bana söyle. Yayında okumayacağım. Kız anlat, kız anlat. Ben o yare gül gibi sevincimi kalbimi seve seve her şeyimi. Bana da kaynanam çarptı Doğancan demiş Sena. Oo, senin durum daha fena o zaman.

0: Alo.
1: Alo.
0: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
1: Elif ben. Hoş günaydın.
0: Elif dedim. Be. Nereden arıyorsun Elif?
1: Emirgan'dan arıyorum, İstanbul'dan arıyorum.
0: Emirgan'da yaşıyor musun peki?
1: Evet, Emirgan'da yaşıyorum. Ya. Doğma büyüme Emirgan'dayım.
0: Ne? Kız ne kadar şanslısın. Valla İstanbul'da yaşayıp hiç oraların yolunu bile bilmeyen bir sürü insan var. Hani ben İstanbul'da yaşıyorum deyip hiç böyle hani herkesi işte o sosyal kelebek gibi düşünmemek lazım. Oraları görmemiş insanlar için düşününce büyük bir nimet aslında baktığımız zaman
1: evet,
0: orada doğmak
1: evet.
0: Büyümek
1: gerçekten
0: değil mi?
1: Gerçekten İstanbul'un güzel yerinde ikamet ediyoruz. Güzel yerinde oturuyoruz.
0: İsim ne demiştin?
1: Elif.
0: Elif ha, ne iş yaparsın Elif?
1: Benim okullarım var. 2 yaş ve 6 yaş arası çocuklarla ilgileniyorum.
0: Ha, anaokulu.
1: Anaokulu evet.
0: Güzel. Okullarım evet. Deyince kaç tane?
1: 4 tane.
0: Allah bereket versin bacım.
1: Teşekkür ederim.
0: Güzel. Sen de yolunu oradan bulmuşsun. İyi hadi gözün
1: aydın. Ya tabii.
0: Zor iş tabii günün sonunda ama baktığımız zaman bunda de. Değerli toplu yapabilmek önemli.
1: Çocuklarla hiçbir sıkıntı yaşamıyor.
0: Evet, veliler diyorsun.
1: Aynen,
0: yoruyor.
1: Aynen.
0: Ama parayı da onlar veriyor bacım.
1: Ya doğru.
0: Elif, peki ne geldi başına? Ne oldu bakalım?
1: Yani şimdi benim bayramda bir 15 yaşında, bir de 8 yaşında iki tane oğlum var. Hmm. 15 yaşındaki oğlum bir konsere gitmek istedi. Bayramın 4. günü. Ben de tabii 15 yaşında olduğu için, ebeveyni olduğum için de tamam dedim, beraber gideriz. Hmm. Biliyorsunuz meşhur konser. Tabii siz dediniz ya, Emirgan'da oturuyorsun, sadece buraları biliyorsun. Ben dedim ki arabayla gitmeyelim. Biliyorsunuz Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oldu. Hmm. Tamam dedim, hep birlikte babanla sen ben kalkarız Emirgan'dan, metrolarla gideriz. Evet. Konser alanına. Evet. Biz işte ilk başta Aşiyan'dan başladık. Aşiyan'a kadar.
0: Ne konserine bu arada? Kanye West'in mi?
1: Evet, Kanye West'in konserine gittik.
0: Tamam.
1: Hep birlikte ben Avrupa bölgesinde bilmediğim metro kalmadı diyebilirim. Evet. Oraya ulaşmak için 2,5 saatte metro ile gittik sadece Emirgan'dan Olimpiyat Stadı'na. Daha sonrasında konser işte gerçekten çok keyifliydi. Çok güzeldi. Tabii ben hiç bilmiyorum yani, Kanye West'i ben oğlandan duydum. Hiç hayatımda dinlemediğim bir sanatçı sonuç itibariyle. Ama çocuğun istediği için gittim.
0: Tamam.
1: Ertesi gün Instagram'da tabii yorumlara bakıyorum. Eşime diyorum biz nereye gittik ya diyorum. Herkes bir şeyler yazıyor. Ama sonuç olarak gerçekten Türkiye'de hani ilk defa ben böyle bir konserde yer aldım. Çok büyük bir organizasyon oldu çünkü tabii ki de gittim konserlere ama... Çok büyük bir organizasyon
0: evet,
1: oldu.
0: Evet evet, büyük bir sanki. Bu arada Kanye West'in de kendi tarihindeki en büyük konsermiş bu.
1: En büyük konsermiş.
0: Bu.
1: Evet, gördüm en ben büyük de. Konsermiş.
0: Ama organizasyonla ilgili böyle çok şikayetçi bir sürü insan da vardı. Orada işte ne bileyim bilet ama... olmadan içeri girenler de olmuş. QR sistemi sıkıntı yaşanmış vesaire falan. Ses
1: ya,
0: sistemiyle ilgili yorumlar
1: ama...
0: vardı.
1: Yani kaos olmadı. Herkes işte A'dan başlıyor N'ye kadar sıralar. Herkes sırasına giriyor.
0: Ne güzel.
1: İşte yanında oturan kişi işte su almaya gidiyorum, suya ihtiyacınız var mı? İşte
0: tamam.
1: Yemek almaya gidiyorum, yemeğe ihtiyacınız var mı? Ve o atmosfer gerçekten çok keyifliydi ve çok güzeldi. Dönüşünde evet kalabalık, izdiham ama bu kadar böyle hani o kadar insanı bir araya getirip ben kaossuz döndüm. Yani inanın ben oraya giderken daha büyük kaoslar yaşadım metroda.
0: Evet, hani, tahmin edebiliyorum.
1: Nereden ineceğiz, nereye gideceğiz? İnsanlar...
0: Tamam. Hayır.
1: Demek istediğim yani büyük bir organizasyon ve Türkiye adına güzel bir...
0: Bir şey söyleyeyim mi? Aslında eskiden çok daha fazlası vardı. Shakira'lar,
1: evet.
0: Beyoncé'ler, ondan
1: tabii,
0: sonra zamanında daha 90'lı yıllarda Michael Jackson'lar, Madonna'lar. Yani aslında Türkiye bu noktada şimdi son yıllarda böyle dünya ünlü birileri geldiği zaman oha falan, daha işte yakın zamanda Justin Timberlake geldi falan. Hani böyle bir büyük heyecan yaratıyor da eskiden çok daha fazla geliyordu insanlar. Son yıllarda türlü sebeplerden aslında bu etkinlikler biraz azalmış olsa da hani bu noktada İstanbul'un özellikle bu heyecanı o gelen sanatçıları yaşatma noktasında bir sıkıntısı yok. Organizasyon noktasında ya da bu insanlar gelmek mi istemiyor artık bilmiyorum. Benim de çok radarımda değil bu arada Kanye West ama ben böyle konser gündemi olunca bir gireyim bakayım dedim. Aylık dinlenmeleri milyonlarca olan hatta milyarlarca dinlenen şarkıları var bu adamın. Yani kendi sektöründe piyasasında çok ayrı bir noktada evet. Ama bana çok şey yani ben mesela hiç böyle gitsem mi acaba diye bir duygum olmadı.
1: Benim o konserdeki konumum çocuğuma video çekmişti yani. Başka hiçbir şeyim yoktu.
0: Evet, güzel bir ana olmuş işte. Ne
1: ama
0: güzel.
1: Güzel bir ana oldu. Evet. En azından oğlumla ve eşimle yani ona ilk konseriydi.
0: Kaç para verdin bilete?
1: Ben açıkçası ona çok uygun bir bilet almıştım ama sonradan arkadaşım bana organizasyonu yapan bir arkadaşım vardı. Sağ olsun bize güzel yerden bilet ayarladı. Yani aldığımızı başka birine verdik. Öyle bir şeyler oldu. Güzeldi yani. Bilet fiyatları da güzelmiş. 21 bin liralar, 25 bin liralar, 30 bin liralar tabii ki de var. Ama 7 bin liralık biletler de var. 10 bin liralık biletler
0: kız,
1: de var.
0: 7 bin lira
1: her
0: mı kız?
1: Her kişiye göre...
0: Tabii senin 4 tane okulun var. 7 bin lira ne ki? Evet peki Elif. Teşekkürler. Şiştik hepimiz. Sağ ol bacım. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Herkese günaydın.
0: Günaydın. Bugünün yayın konu başlığı Doğancan. Tatildeyken ne oldu biliyor musun diye anlatabileceğiniz bir gündem varsa ya arkadaşlar gündem istiyorum, kaos istiyorum, entrika istiyorum. Evinize büyü bırakan hala varsa bayram sofrasında size türlü türlü laflar sokan görümceler varsa Doğancan dayım ailemizi dolandırdı bu bayramda gibi bir mevzu varsa buyursunlar. 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram ya da WhatsApp'tan yazın 0531 785 90 80.
2: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.
3: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan canlı yayında devam et.
5: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
6: Birikim yapmak yetmiyor.
7: Değerlendirmek de lazım.
6: Piyasaları takip et. Bunu al şunu sat. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
5: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
8: Yatırım dünyasını daha iyi anlamak ve birikimlerini yatırıma dönüştürmek istiyorsan bu podcast'e kulak ver. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç, uzman ekonomistlerle yatırım dünyasının merak edilen konularını, gerçek yatırım deneyimlerini de konuşarak masaya yatırıyor. Yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da seni bekliyor.

0: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de. Süper FM.
2: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan canlı yayında devam ediyor.
1: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya Güven.

sesle ne oldu biliyor musun diyebileceğiniz ne var ne yok, bunlardan bahsediyoruz. Bu bayram süresince ya işte bayram ziyaretlerinde ya da işte tatillerinizde başınıza gelen türlü mevzular. Günün yayın konu başlığı 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram. Ya da dileyenler WhatsApp'tan mesaj yollasın 0531 785 90 80. Bir şarkı gördüm şarkı listemde. Şarkıyı görünce ana böyle bir şarkı vardı ya dedirtti bana.

Ha, bak istediğim entrikalı mesaj gelmiş. Normalde yüzümüze bakmayan, hiç kimseyle konuşmayan halam sırf kocasının ailesi şehir dışından geldiği için sanki çok içli dışlıymış gibi hepimizin bayram ziyaretine geldi. Bir oyunculuğu vardı. Oscar'lıktı Doğancan. Hepimiz çok fena şiştik ama o çok rahattı diyor sevgili Sevinç. Günaydın. Ankara'dan Burak, eşim Gizem'le iş yolunda sendeyiz Doğancan, günaydın diyor. Selamlar. Ay iyi ki geldim be Doğancan diyen sevgili Samire. Günaydın, günaydın.

0: Atilde yolda ziyaretlerde başınıza ne geldi diye sordum ya. Oğulcan yazmış diyor ki. Ardından. Bayram tatili için yazlığa gittik Anamur'a, dönerken otobanda Arabistan plakalı bir adam sürekli makas atıp beni sıkıştırıyordu. Ben de dayanamayıp otoban polisini aradım ve benden görüntü kaydı istediler. Daha sonra bu görüntü kaydını onlara gönderdiğim zaman kendisine 90 bin TL makas atmaktan ceza kestiler. İçimin yağları eridi diye mesaj yollamış. Bu ara cezalar artık gerçekten... Gerçi Arabistan plakalı olduğu için ona çok koymamış olabilir de yine de iyi yapmışsın. Hele bir de böyle zamanlarda, yani zaten trafik var, zaten böyle sıkıntılı süreçler, bu Kurban Bayramı ya da işte bayram trafiği olan süreçler, burada bile türlü macera peşinde koşan hepimiz görüyoruz. Yani artık bu geri zekalılık, başka hiçbir şey değil. Efendi gibi yolundan gitti, şerit değiştirirken de yine kurallara uyarak şerit değiştir, ama oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya, kendi canının bir kıymeti yok, anladık, ama başkalarının da sebebi olamaz senin bu akılsızlığın diyor. Hemen bir telefon daha alıyoruz. Alo. Alo. Düştü mü? Kapatıyorum. 3-2-1. Tamam. Diğer telefonumuzu aldık hemen hızlıca. Günaydın.
1: Alo, günaydın.
0: Merhaba. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Ben Özden. Konya'dan arıyorum.
0: Hoş geldin Özden. Hoparlörle değil de telefonu kulağa alarak konuşsan daha iyi duyacağız seni.
1: O zaman saat çekiyorum.
0: Konyalım yürü. Yürü. Ya ben de şey, bekleme müziği. Dur. Yürü yavrum yürü, fistanını sürü.
1: Tamam.
0: Tamam, hoş geldin. Ne iş yaparsın acaba?
1: Hoş bulduk Doğancan, merhaba. Ben öğretmenim, rehber öğretmen.
0: Aa, ne güzel. Haftada kaç dersiniz oluyordu sizin, günde ya da daha doğrusu?
1: Bizim haftalık bir saatimiz alıyor kariyer planlama ve rehberlik.
0: O zaman her gün gitmiyorsun muhtemel o zaman okula, değil mi?
1: Okula her gün gidiyorum, yani 5 gün full time.
0: O 5 güne bölündü dersler, anladım, güzel.
1: Çünkü ilkokul ve ortaokulla birlikte baktığım için, bir de çocuklar veliler derken.
0: Güzel. Okuldaki en yakın arkadaşın hangi branşın öğretmeni?
1: Müdür yardımcım.
0: Vaa, herhalde. Akıllı kadın.
1: Sonra İngilizce öğretmeni.
0: Tam onu diyecektim. Bak, rehber öğretmenleri genelde İngilizce, müzik ve beden eğitimi branşındaki öğretmenlerle yakın oluyor.
1: Olabilir.
0: Çoğunlukla benim gözlemim o yani. Peki bayram süresince ne oldu? Var mı dedikodu?
1: Ya yalnızını söyleyeyim, gerçekten çok şaşkınım. Kızıma da dedim ki bugün ilk defa aradım ve düşerse, bağlanırsam Elif. Yani bir şey diyemiyorum artık, bugünün şansına dedim. Gerçekten ilk defa aradım ve bağlandım. Tamam.
0: Yani şey, öyle aradım bağlandım, herhangi söyleyecek bir şeyim yok mu demek?
1: Hayır,
0: bu?
1: Hayır, var var.
0: Tamam, bak, ona yani... göre çemkileceğim bacım, konuya gelsene direkt. Evet.
1: Şimdi Doğancan, bak sana bir şey anlatacağım. İşte tatile gittik, oğlum 12. sınıf, yani 17 yaşını yeni bitiriyor, 18'e basacak.
0: Tamam.
1: Sonra tatildeki işte oteldekiler de der ki hadi diskoya gideceğiz. Ben 42 yaşındayım bu arada.
0: Tamam.
1: Yani 43 olacağım falan dersem daha da doğru olabilir. Hmm. Sonrasında dediler ki hadi siz de gelin. Yeni tanıştığımız iki arkadaşımız, kız arkadaşımızla otobüse doluştuk, servise. Dediler ki çok güzel bir disko var. İşte club deniyormuş onlara. Ben yıllardır gitmiyorum diskoya.
0: Disko deyişinden anladım zaten bacım. Evet. lokele gittiniz.
1: En son ben 20 yaşında falan gitmişim. İsmini söyleyebilirim istersen gittiğimiz yeri.
0: Yok, gerek yok.
1: Tamam, neyse, çok işte böyle otantik, değişik bir yermiş. Falan filan ünlüymüş. Neyse gittik biz. Ben dedim ki hadi oğlum sen de gel. İşte beni orada kollarsın falan filan. Gittik, neyse, oturduk, eğlendik falan filan derken de şimdi oğlumla dans ediyoruz, ama oğlum benim 1.85 boyunda, ben 1.60 boyunda bir tombiş hatunum, öyle düşün. Biz tamam. El ele dans ediyoruz. Hmm. Islak ıslak falan böyle şeyler. Hmm. Ondan sonra cıma, yandakiler bana bakıyor, Kerem'e bakıyor. Kerem de fena değildir, sarışın, renkli gözlü, cool bir çocuk, spor yapar falan. Sonrasında el ele tutuştuk, dedim ki anneciğim hadi ben illerim iki demleyeceğe götür beni. Tamam anne dedi, o beni korumaya aldı falan böyle.
0: Ay, millet sizi sevgili mi zannetti?
1: Bak Aynen.
0: Direkt hemen şey mi yapıştılar? Yazık çocuğa bak, anası yaşında kadınla dans ediyordu. Halbuki bilmiyorlar ki anası geç.
1: Biz tam giderken iki tane çocuk böyle, onlar çok genç zaten belli, Z kuşağı. Hemen kulağına eğildi diğerinin, beni göstererek bir şey söyledi ve güldü. Ben de omzuna dokundum, şöyle tık tık yaklaş dedim, yaklaştı, kulağına eğildim. Ben onun annesiyim dedim. Affedersin. Yaptı ve yaptı kaldı derken o bize bir anı oldu.
0: Evet, ama seni de bir yandan böyle içten içe herhalde diye böyle mutlu eden bir hikaye oldu bu herhalde, değil mi?
1: Tabii ki, çünkü değişik bir gurur duyuyorsun. Böyle değişik yani. Hoşuma gitmedi değil yani.
0: Ama Kerem bir ufaktan muhtemel şey olmuştur. Ne alakası var ya?
1: Hemen böyle atlama modunda falan.
0: O bozulmuştur. Tam tersi.
1: Bir tane daha var. Güzel anı olmuş.
0: Biraz seri anlatacaksan buyur bacım.
1: Tamam. Dönüyoruz işte, bir yer varmış. Meşhur orada, dediler ki eşim kokoreç yiyelim, kokoreç yiyelim. Tamam yiyelim. Durduk neyse, ben de çok severim kokoreçi. Oturduk. Ondan sonra cıma ben biraz böyle uyku mahmuru oldum. Neyse siparişleri verdik.

0: halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
1: Agesa'yla geleceğine yatırım yapanlar, Jolly Tour hediye çekleriyle hayalindeki tatili gerçeğe dönüştürme şansı yakalıyor. 31 Mayıs'a kadar bireysel emeklilik planına 30.000 TL ve kartlarında toplu ödeme yaparak çekilişe katılan bir kişiyi 200.000 TL...

0: ne dinliyorsan osun. Karnavala ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış.
1: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
2: o. Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
3: Birikim yapmak yetmiyor.
4: Değerlendirmek de lazım.
3: Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
0: Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: oldu biliyor musun diye başınıza gelen türlü olayları anlatmanızı istiyorum. 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram ya da dileyenler WhatsApp'tan mesaj yollasın. 0531 785 90 80 buradan da mesajlar gelebilir dedik. Tam istediğim entrikalı mesajı gördüm şu anda. Oley. Melisa yazmış, diyor ki Doğancan, kuzenimin kocası diğer kuzenimin karısının altınlarını çalmasının üstüne onu yakaladı. Kuzeninin kocası diğer erkek kuzeninin karısı onun karısının altınlarını mı çalarken yakaladı? Yakaladıktan sonra suçlu bizmişiz gibi bağırdı, çağırdı, karısını da aldı gitti. O günden sonra da ailedeki herkesi sosyal medyadan çıkarıp engellemişler. Nasıl? Çantadan bayağı altınları Çoringen'e. Sizde ne alakası var? Siz de biliyordunuz, bölüşecektinize mi getirdi yani mevzuyu? Bu olay öyle birkaç haftaya düzelecek bir olay değil. Yıllarca bunun gündemi döner aile içinde.
1: Tam severim, sevdim mi ben, gözü kapalı geçerim ateşten. Aşk gelir her şeyden önce.
0: Doğancan, kayınvalidemle çok mesafeli bir ilişkimiz vardır. Çünkü aile yapılarımız, kültürlerimiz işte farklı. Beni sever gibi gözükür ama yok sayar. Yok sayıldığım için de ben de ciddi mesafeli duran bir gelinim. Bugüne kadar birçok gaf oldu ama dünden beri hala gülüyorum. Bayramda onlar biraz uzakta olduğu için, eşim de çalıştığı için telefonda görüşmüştük. Dün bir yerde kahvaltı yaparak bayram kutlayalım beraber dedik. İki çocuğumuz var, torunlarını görsünler diye. Tam kalkmak üzereyken dedi ki toplu bir fotoğraf çekelim. İşte ana olur dediler falan. Kim çekecek, nerede çekeceğiz? Eşim işte garson çeksin dedi. Kayınvalidemden bir tepki. Canım, garson yoksa Özge çeksin dedi. Dünden beri buna gülüyorum. Araç kullanıyorum. Sesli yazdırdım demiş Özge. Okuduk, sıkıntı yok. O kadar umurunda değilsin ki fotoğrafta olmasan bile olur diyor yani. Canım, Özge çeksin torunlarım oğlum.

bu altın çalma mevzusunda altınları çaldığı söylenen kişi ben almadım, başkası alıp benim bagajıma koymuş, bana iftira atıyorsunuz demiş. Allah Allah, kim koyacak kız?

0: Doğancan, seni şu an Bartın Amasra'dan dinliyorum. Yaklaşık 12 yıldır kulağım sende ama ilk kez mesaj yolluyorum. Bugün maalesef burada son günümüz. Böyle güzel bir yeri bırakıp şehrin kargaşasına dönmek durumundayız diyen sevgili Taner. Hayırlısı olsun. Doğancan, merak ettiğim bir başka şey, bu kadar altınla niye geziyorlarmış acaba diyen sevgili Yıldıray. İşte bayram tatiline bir yerlere gidince evde bırakmak istemediler herhalde. Ama gittikleri yerde de bela onları buluyor. Kaynanam bana 17 yıldır el kızı der. Artık bayramda gitmeyi bırak, aramıyorum bile ben de bu yüzden diyen sevgili Gülşen. Hadi. Alo.
1: Alo.
0: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Günaydın Hakan, ben İsveç'ten arıyorum.
0: Hoş geldin Hakan. Ne haber, ne yapıyorsun?
1: İyiyim sağ ol, araba sürüyorum ama şu an istop ettim.
0: Hadi bakalım, kaç senedir İsveç'tesin?
1: Son 10 senedir buradayım, Ağustos ayında 10 sene olacak.
0: Hadi ya, ne oldu da gittin? İsveç'e yerleşme evlendim. Hikayeni. Ha, evlendi.
1: Evlendim. Eşim Norveçli ama biz İsveç'e geldik.
0: O da oranın vatandaşı tabii.
1: O Norveç'in vatandaşı, biz İsveç'e geldik.
0: Evet. Uyanık Hakan, uyanık. Şaka şaka. Neredeydin Türkiye'de? Nerede yaşıyordun?
1: İstanbul'da ikamet ediyordum.
0: İyi güzel. Nasıl? Adapte oldun herhalde artık. 10 sene olmuş.
1: Şimdi kendi işimi yapıyorum burada. 10 sene, son 4 senedir. İyiyim, güzel. Güzel gidiyor her şey. Bir problem yok şu an.
0: İyi, hadi bakalım. Peki bugün bu tatilde neler oldu onları konuşuyoruz. Var mı senin başına gelen bir gündem diyeceğim de orada siz bayram tatili yaşamadınız.
1: Yaşamadık ama biz burada 2026 senesi için Afrika'nın Cibuti ülkesine gittik Doğancan. Burada kurban gözlemcisi olarak gittim ben. Benim gibi bir 7 tane daha arkadaş geldi. Toplamda 8 kişi gittik.
0: Evet.
1: Orada bayramı orada yaşadık. Gerçekten bayram gibi yaşadık. Çok böyle.
0: Ne zaman dedin? Bu bayramda mı gittiniz?
1: Bu bayram, evet, daha dün geldim.
0: Afrika'ya gittiniz.
1: Geldim. Evet, Afrika'nın Cibuti ülkesine gittik.
0: Orada yardımlar yaptınız oradaki insanlara.
1: Evet, orada yardımlar. Ya, kurban kesimi oldu. Biz bunların dağıtımını yaptık. Kendi içimizde de hediyeler getirdik. Bunların dağıtımını yaptık.
0: Çok güzel.
1: Çok çok çok çok farklı duygularla geri döndüm. Yani onlar için anlık ama benim için ömürlük hatıralar biriktirdim. Çok nasıl söyleyeyim, utanmanın ne demek olduğunu, mahcubiyetin ne demek olduğunu kendi içimde bunları yaşadım. Yani biz bu duyguları kaybetmişiz diye düşündüm.
0: Bir de aslında hep yayında söylediğim şey, sahibi olduğumuz birçok şeyin aslında ne kadar büyük bir nimet olduğunu da doğrudan gördün,
1: çok,
0: değil mi orada?
1: Çok, çok Doğancan. Şöyle söyleyeyim sana. Diş fırçalarken bile o akıttığım su aklıma geldi, biliyor musun? Çünkü suyun ne kadar önemli olduğunu orada gördüm. Yolda insanların bizi çevirip sadece su istediklerini gördüm. Bunlara şahit oldum.
0: Evet, iki haftayı unutursun ama Hakan.
1: Zannetmiyorum. Çünkü...
0: Hayır, şundan dolayı. Mesela bak, hastalıkta bile hastanede bir gündemimiz olduğu zaman insan kesinlikle sağlığının bile ne kadar kıymetli kesinlikle olduğunu anlıyor ama sonra kesinlikle hayatın o rutin akışında bazı şeylerin ne kadar önemli olduğu sıralaması değişiyor. Yani o biraz da hani o duygularımızla alakalı. Herkes kendi standartlarına göre tabii ki ama yani çok faydalı bir şey yapmışsın. Manevi olarak da insanı çok tatmin eden bir şey. Doğrudan birinin böyle hayatını kolaylaştırmak, güzelleştirmek. Keşke böyle olmasa tabii, yani adalet, evet, yani bu şey, insani de temel ihtiyaçlar noktasında bile, yani bir su diyorsun, yani su bile bu kadar büyük bir nimetken aslında keşke herkes farkında olsa bunun.
1: Evet, ve son olarak da benim 3 tane çocuğum var. Biri 7 yaşında, 3,5 ve 1,5 yaşlarında. Hı hı. Ne zaman ben seyahate bir yere gitsem bunlar bir hastalanmaya başlıyor. Ve ben çocuklarımı günde 2-3 kere normal şartlarda hep konuşurum. Oraya gittikten sonra eşim bana dedi ki, neden hiç çocuklarını aramıyorsun dedi. İnan dedi, hiç aklımın ucuna bile gelmiyor. O söyledikten sonra fark ettim bunu. Hiç aklımın ucuna bile gelmedi.
0: Çünkü orada aslında çok daha müşkül, evet, birçok şeyi gördün. İyi, çok güzel ya, bir şey yapmışsın Hakan. Allah razı olsun. Ne güzel, sağ olasın.
1: Şimdilikten.
0: İyi, sağ ol. Peki hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Herkese İsveç'ten günaydın.
0: Günaydın. Dedikodu beklerken hayır geldi be. Valla. Bugünün yayın konu başlığı. Doğancan, ne oldu biliyor musun diye anlatabileceğiniz ne varsa.

0: Ya bu insanlar size nasıl yaranacak ya? Samet yazmış, diyor ki tamam dayı, en mübarek sensin, okey. Çok fenasınız. Dancan, amcamın TikTok fenomeni olduğunu öğrendim. Detay verirsem deşifre olurum diyen Nisa. Ne yapıyormuş? TikTok'ta canlı yayın mı açıyormuş? Göbek atmalı video mu çekiyormuş? Ne yapıyormuş? Haberlere gidelim hemen ardından.
1: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
3: ol. AGESA ile geleceğine yatırım yapanlar, Jolly Tour hediye çekleriyle hayalindeki tatili gerçeğe dönüştürme şansı yakalıyor. 31 Mayıs'a kadar

0: Günün kazananı Harun Bey.
1: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
2: Yoksa sorun değil.
1: Dedim kızım, halleder baban. Maaşı daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir ya, dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 9.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
3: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Bayram tatili sonrası yollar evlerine dönen tatilcilerle doldu. Tatilini Anadolu'nun çeşitli illeriyle turizm merkezlerinde geçiren vatandaşların dönüş yolculuğuna başlamasıyla İstanbul'un girişlerinde trafik çilesi yaşandı. TEM Otoyolu'nun Kurtköy mevki başta olmak üzere Pendik ve Sancaktepe kesimlerinde araç trafiği arttı. Bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi. Bayram tatilinin son gününde bir otobüs faciası yaşandı. Denizli'de bariyerlere çarparak yanan yolcu otobüsündeki 8 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı. Burdur'da ise hatalı sollama zincirleme kazaya neden oldu, 4 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi yaralandı. ABD ve İran arasında anlaşma metni trafiği sürüyor. ABD Başkanı Trump'ın maddeleri sertleştirdiği bir taslağı İran'a gönderdiği açıklanmıştı. İran yönetimi de ABD'nin gönderdiği mutabakat taslağında değişiklik yapılacağını açıkladı. CHP'de mutlak butlan kararı sonrası hareketli süreç devam ediyor. Bir an önce kurultay toplantısı isteyen Özgür Özel cephesinden ilk hamle geldi. Bugün delegelerden imza toplamaya başlayacaklar. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun benim talimatım olmadan grup toplantısı yapılamaz açıklamasına rağmen CHP sözcüsü Zeynel Emre salı günü toplantının yapılacağını söyledi. Kabine toplantısı 2 haftalık aranın ardından Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak. En önemli gündem başlıkları ekonomi ve ABD-İran savaşındaki son durum. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecindeki son gelişmeler de ele alınacak. Çorum'da yamaç paraşütü yapan genç paraşütünün dolaşması nedeniyle düştüğü dere yatağından ekiplerin 5 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı. ABD Başkanı Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile telefonda görüştü. İki lider Suriye'nin istikrarını destekleyecek, ekonomik toparlanmaya katkı sağlayacak ortak işbirliği yollarını değerlendirdi. Donald Trump, Suriye özel temsilciliği için görev süresi sona eren Türkiye Büyükelçisi Tom Barak'ın yeni görevini açıkladı. Barak, Irak ve Suriye'de başkanlık özel temsilcisi olarak görev yapacak, dedi. ABD ve İsrail'in haftalar süren saldırılarıyla yer altındaki füze üslerinin girişleri kapatılan İran'ın yoğun kazı çalışmaları sayesinde bu tesislerin büyük bölümünü yeniden kullanıma açtığı öne sürüldü. Afrika ülkelerinden Brezilya'ya gelen iki kişi Ebola belirtileri göstermelerinin ardından izolasyona alındı. Google, sivrisinek kaynaklı hastalıklarla mücadele amacıyla laboratuvarda üretilmiş milyonlarca erkek sivrisineği doğaya salmak için ABD makamlarından onay bekliyor.
4: Yeni nesil ekspertiz. RSE Oto Ekspertiz. RSE Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da köprüler Avrupa'ya geçişlerde yoğun. Haliç Köprüsü çift yönde de yoğun. TÜYAP'tan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 1 saat 20 dakikada, Haramilere Kavşağı'ndan Büyükçekmece Mezarlığı'na kadar 40, Küçükçekmece Gölü'nden İncirli'ye kadar 25, Doğanarası Bulvarı'ndan Hatımköy Kavşağı'na kadar 20, Galata Köprüsü Eminönü'nden Barbaros Bulvarı'na kadar 50 dakikada gidiliyor. Kartal Köprüsü'nden Yeni Sahra'ya kadar 1 saat 10 dakikada, Ataşehir Kavşağı'ndan Kabacık Kavşağı'na kadar 50, Sultanbeyli'den Çamlıca Gişelere kadar 30 ve Ataşehir Kavşağı'ndan Çamlıca Kavşağı'na kadar 50, Bağdat Caddesi İdeartepe'den İkiteli Kavşağı'na kadar 1,5 saatte gidiliyor.
4: Yeni nesil ekspertiz. RSE Oto Ekspertiz. RSE Oto Ekspertiz yol durumunu sundu. Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar. Pilot Garaj Oto
3: Ekspertiz. Acil durum frenleme. Acil durumlarda doğru bir şekilde fren kullanarak aracınızı kontrol altında tutabilirsiniz. Park etme becerisi. Paralel, dik ve çapraz park etme gibi farklı durumlarda aracınızı güvenli ve düzgün bir şekilde park etmek önemlidir. Önceden planlama. Uzun mesafe seyahatlerinde rota planlamak, dinlenme noktalarını belirlemek ve yeterli molaları almak sürüş güvenliğinizi arttırır. Hava koşullarına uygun sürüş. Yağmur, kar ve buzlu zemin gibi farklı hava koşullarına uygun sürüş tekniklerini bilmek ve uygulamak önemlidir.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: Doğan canlı yayında devam ediyor.
1: Sayın dinleyicilerimiz, Süper Hava Yolları'nın TK90.8 numaralı seferinde kaptan pilotumuz Doğan Can'la gökyüzü açık, yolculuğumuz takribi 3 saat sürecektir. Programı terk etmeniz gereken acil durumlarda, diğer programlarda maruz kalacaklarınızı düşünüp pişman olacağınız tercihler yapmamanız konusunda uyarmak isteriz.
0: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan Canlı yayında.

Türk pop müziğinin efsanelerindendir Ümit Sayın ve işte Bengü ile o güzel düetleri. Geçmişten günümüze uzanan o harika şarkıyla.

0: tatildeyken ne oldu biliyor musun? Bayram ziyaretinde ne yaptılar biliyor musun? Doğancan! Doğancan!
1: Diyebileceğiniz ne varsa 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram ya da dileyenler WhatsApp hattımızdan da mesaj yollayabilirsiniz. Bunun için de 0531 785 90 80 numaralı WhatsApp hattımızda mesaj yollamanız mümkün. Ben bayramdan önce kayınvalideme temizlik yaptım ama öyle böyle temizlik değil. Kapı, cam arkası, aklına ne geliyorsa detaylı bir temizlik. İşim bitince eve gittim. Ertesi gün bayramda köye geldiğimde kayınvalidem eşimi almış yanına, beni şikayet ediyor. Süpürgesini kırmışım. İşte yer temizleme sopası kırılmış. Bilmem ne olmuş. Şok oldum. Meğerse benden sonra kendi kırmış yenilerini aldırmak için de beni şikayet etmiş diyen sevgili Eda Nur. Vah!
2: Bak halime.
1: Vah!
2: Bak aynada gör.
1: Doğancan, sevgilimin kuzeni nişanlıydı. Tatilde sevgilimin bana olan ilgisini kıskanıp nişan attı. Ve bütün kavga sebeplerinde beni örnek gösterdi. Ona her şey yapılıyor ama bana yapılmıyor diye diyen bir hanımefendi. Bir dakika, sevgilimin kuzeni nişanlı, tamam. Ha, onlar sizin beraberliğinizi örnek gösterdiği için kız da artık ayrıldı mı?

Az önce İsveç'ten yayına bağlanan Hakan, Afrika'ya gittim bayramda dedi ya, bana oradan fotoğraflarını yollamış. Çok güzel. Bütün çocuklarının yüzünün güldüğü böyle güzel güzel hediyeler götürmüşler. Hakan harikasın. Tamam, biraz da sen söyle, bayramda ne oldu Doğancan demiş Fatma. Vallahi benim gündemim yok, ben çok sevdim, dostlarımla Fethiye'de tatildeydim. Kafa dinledim, güzel güzel yemekler yedik, vakit geçirdik. Denize girdim, sezonu açtım. O yüzden bende böyle dedikodu yok. Olsa zaten sormanıza gerek yok biliyorsunuz.

0: Merhabalar, alo.
1: Günaydın, kiminle mi görüşüyorum?
0: Ben Hafize.
1: Hoş geldin, Hafize değil mi?
0: Ağaç var ya fide, ağacın küçüğü fide. Başına ağa koyun, Hafize olacak.
1: Ne? Afife.
0: Afide.
1: Afide.
0: Evet.
1: Afide, hayatımda ilk kez duydum. Hiç benim
0: Biliyorum.
1: Suçum değil anlamamakta. Gayet normal karşılaman lazım. Ne demek Afide?
0: Normal karşılıyorum. Afide gönül kalp demek.
1: Nereden esmiş de bu ismi koymuşlar? Nereden keşfetmişler?
0: Sevgili dedem oğlunu askere Ankara'ya götürmüş. İşlemler yapmak için. Orada bir sekreterin adı Afide'ymiş.
1: Güzel ama orijinal. Orijinal yani. Sen denk geldin mi hiç Afide?
0: Afide var ama çok böyle nadir. Yani tek bir dünyada.
1: Evet, peki ne iş yaparsın, tanıyalım?
0: Ben ev hanımıyım. Evde öyle kendimle uğraşıyorum. Aynı zaman özel güvenliyim. İşimi yapmıyorum. Anladım. Evdeyim, çocuklarıma bakıyorum.
1: Haydi bakalım. Nasıl geçti bayram? Var mı dedikodu?
0: Doğancam ne oldu biliyor musun?
1: Ne oldu? Hadi.
0: O dört harfli var ya, dört harfli.
1: Dört harfli ne? Elti.
0: Elti. Adı da dört harfli ama.
1: Tamam. O önemli değil. Ne yaptı Eltin?
0: O tam bir çirkef. 14 yıldır ben evliyim. Benim kaynanam bir ay önce vefat etti.
1: Allah rahmet eylesin.
0: Teşekkür ederim. Normalde insanlar kayınvalidelerinden çok şikayetçi ederler. Ama benim kayınvalidem öyle bir insan değildi. Benim kapımı tıklatıp kahvaltı hazırlayan insanlardı. Ben 6,5 yıl ev içinde oturdum. Ama o kıskançlığından benimle 14 yıl uğraştı. Benim kayınvalidem beni susturuyordu. Sus kızım, yapma kızım, etme kızım. Ben sustum. Şimdi benim kayınvalidem gitti. Ve ben artık susmuyorum.
1: Tamam.
0: Onu dünyaya rezil edeceğim.
1: Niye? Ne yapacaksın? Ya da ne yaptı ki sana yani?
0: Bana ne yapmadı ki? 19 yaşında, ben 18 yaşında evlendim. 19 yaşında olduğum vakitlerde kendisi estetik olmuş o zamanlar. Belinden sıvı alınıyor, yağ alınıyor. Yüzüme enjekte ediyorlar.
1: Tamam.
0: Bana diyor ki, ay Afide, yanaklarında pitbull köpeği gibi sarkmış. Toplulukta bunu bana söylüyor.
1: Sana kendi yaptırmış, seni beğenmiyor.
0: Evet. Tamam. Ama sonradan kendi yüzü yine söndü. Yağ tutmadı pitbull fucurluktan.
1: Başka? Yani elle tutulur bir şey söyle bu laf sokmalar dışında. Hani kötülük mü yaptı?
0: Tabii,
1: ne yaptı?
0: Söyleyeyim. Kayınvalidemin mezarındayız. Mezarlıkta ben ayak ucunda duruyorum. O da gelmiş ayak ucuna. Ayakta duruyor. Bana diyor ki, ay Afide az öteye çekil de teyzem beni görsün.
1: Teyzem mi diyor kayınvalidesine?
0: Öz teyzesi oluyor, evet. Kaynanan babasının kızını genel olarak almış. Ben de yabancı gündüm onlara.
1: Tamam çekil de teyzem beni görsün mü mezarda?
0: Evet, Kur'an okuyor. Kur'an okuyunca ayakta duran onu görecek. İşte ben de öyle güleceğim ama gülemiyorum. Mezarlıktayım, kayınvalideme saygımdan sessiz duruyorum. Ben de dedim ki, ya dedim Allah aşkına sevgili ablacığım. Seni yaşarken görmemiş, şimdi mi görecek? Sen bir bardak çay vermemişsin bu kadına. Karşı dairesinde oturuyorsun sen bunu. Bu benim kayınvalideme parmak sallamış. Kayınvalidem tekerlekli sandalyedeydi. Son dalıydı. Kadına parmak salladı. Ben de orada ona parmak salladım. O parmağını kıracağım çünkü onun. Fiziksel değil ama bakın sözsel kıracağım. Yapmam yani. Yoksa hatalı olurum. Bunun da farkındayım yani.
1: Peki siz yakın mı oturuyorsunuz bu eltiyle?
0: İki sokak ötemde.
1: Ha, altlı üstlü. Ha.
0: Hayır. İki sokak ötemde oturuyor. Benim evim artık ayrı. Evim ayrı. İki
1: hani
0: sokak
1: şey
0: ötemde.
1: Diyecektim. Yani artık hani organik bir bağınız da kalmadıysa, çünkü kayınvalide bir şekilde hani aile büyükleri göçüp gittikten sonra genelde aileler biraz daha kopuyor ya. Artık bu saatten sonra yani kardeşler görüşsün. İlla birbirinize oturmaya gitmeye gelmeye zaten öyle bir şeyiniz yok anladığım kadarıyla.
0: Bütün büyüklerim aynı şeyi söyledi. Ben de dedim ki, ben zaten görüşmek istemiyordum. Neden şimdi? Kayınvalidem öldükten sonra mı beni dinlemeye başladınız?
1: Tamam da hani cenaze süresince ama maruz kalmışsın da.
0: Neden beni geri tutuyorsun?
1: Tamam boşver. Ne yapacaksın Allah aşkına? Git saçını başını yolsan ne olacak?
0: Yok. Saçını yolmam. Ben öyle bir şey yapmam ya. O bana yakışmaz ki.
1: Bu saatten sonra diyorsun ne yapacaksın?
0: Rezil olmuş zaten. Kendisini taziyede rezil bile etti. Elinde çay tutmuş taziyede. Ay keyifle çay dolduruyorum, bir türlü içemiyorum. Geri zekalı, senin teyzen öldü ya. Böyle çayla doldurulur.
1: Valla Afide mi Afide mi bu arada?
0: Afide.
1: Afide'cim sen de az değilmişsin gibi bir enerji alıyorum ama bilemedim.
0: Şu an öyleyim. Ben 14 yıl susmuşum. Kayınvalidem yaşarken beni durdurmuş. İyilik yap denize at kızım demiş. Benim kendi babaannem beni durdurmuş. Hmm. Şimdi ben de fenayım.
1: Hadi o bakalım. Yani. Korkun benden he.
0: Korktular benden. Korktular da zaten. Şu an deli gibi kaçıyorlar.
1: Eğer bir şey olursa videoya çek de bize de yollarsın. Böyle olmaz
0: hazır,
1: çünkü.
0: Hazır. Tamam. Onlar bile hazır.
1: İyi bacım. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
0: Günaydın.
1: Günaydın.

0: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan Canlı yayında devam ediyor.
1: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
3: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
4: Finansal özgürlük budur işte.
2: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.
2: Süper Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan canlı yayında devam ediyor.

İkilem ve Tuğba Yurt ortaklığı içiyorum ederimizi Süper FM'deydi. Bugünün yayın konu başlığı Ay Doğancan ne oldu biliyor musun diye bir dedikodu varsa pardon bir durum değerlendirmesi varsa buyursunlar. 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram ya da dileyenler WhatsApp hattımızdan da mesaj yollayabilirsiniz. 0531 785 90 80 buradan gelen mesajlarda göz atacağız ama öncesinde hadi rastgele 3-5 mesajlara daha bakalım. Telefon bağlantımızı almadan önce. Bayramda kayınvalideme tatlı yapıp götürdüm. Yaşlı kadın uğraşamaz diye. Gelenlerden biri yenge tatlın çok güzel olmuş sen mi yaptın dedi. Yan yana oturuyorduk. Evet dedi. Hiç dönüp bakmadı bile bana. Göz göze gelmedik. Şok oldum. Hala üzerimden atamadım şoku. Birbirimize hiçbir şey de demedik. İçime oturdu. Çok zoruma gitti. Ne olmuş yani benim gelinim yaptı dese. Diyen sevgili Tuğba. Canım o da işte konuya komşuya. Hani daha tatlı yapamıyor. Gelinleri tatlı getiriyor. Demesin diye mi acaba kendince onun muhakemesini yaptığı içinde? Bazen her şey sararıp sollar biz. Bu mu oturdu kız içine boş ver aman yani. Fitne fücur teyzemi kocası aldatmış hem de metresi evli olduğunu anladığında kocasının Instagram'ına kaçak girmiş beraber fotoğraflarını paylaşmışlar. Biz de öyle öğrendik. Adam mortu çekti abi diye bir mesaj var. Teyzenin kocasının sevgilisi var. Sevgilisi de teyzenin kocasının yani eniştenin hesabından beraber fotoğraflarını paylaşıyor. Artık bu yedi sülaleye kadar uzanacak bir dedikodu malzemesi.

yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için

0: için Bay Bay Night ve Bay Bay Imun ile Ena Farm'ı bilgilendirdi.
1: Doğan canlı yayında devam ediyor.

İşte bu uzunca tatilde, bayram ziyaretlerinde ne yaşadık? Başımıza neler geldi? Doğancan, ne oldu biliyor musun diye anlatabileceğiniz ne var? 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram.

Az önceki işte kayınvalideyle ilgili gündemlerle ilgili böyle türlü türlü mesajlar var ama özet olarak bir dinleyicimin yazdığı mesajı okuyacağım. Diyor ki keşke biri de arayıp dese ki benim öz annem çok fena biri. Kaynana geline kötülük ediyor, işlerine gelmez. Neyse ki bugünün dırdır eden gelinleri yarının kaynanaları olacak. Şükür onlar da görecek gelinlerinden hörekeyi diyen sevgili Sabriye Hanım. Doğru.

0: Alo.
1: Alo, hoş geldin Doğancan.
0: Merhaba sizde. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Merhaba, ben Zonguldak Ereğli'den Reyhan.
0: Hoş geldin, sağ ol Reyhan. Seni sormalı.
1: Ay çok iyiyim.
0: Hoparlörle konuşuyorsun, onu normal alırsan daha iyi olur.
1: Hoparlörde değilim ama radyom açık, biraz uzaktayım. O mu yankı yapıyor acaba?
0: Yo, sesin uzak geliyor. Sanki böyle fayans ekosu var. Ya mutfak ya da tuvalettesin.
1: Yok, değilim aslında ama.
0: E tamam, artık yapacak bir şey yok.
1: Şu anda iyi mi?
0: Bilmiyorum, bakacağız. Reyhan, ne iş yaparsın tanıyalım.
1: Ben ev hanımıyım.
0: Güzel.
1: Profesyonel ev hanımı diye tanımlıyorum kendimi.
0: Bravo. O işte uzmanlamak da önemli.
1: Profesyonel öğrenciyim.
0: Nasıl yani?
1: Mütemadiyen okul okuyup bitiriyorum. En son Boğaziçi'ne girdim ama onu okuyamadım. Mecburen kaldı o.
0: Profesyonel öğrencilik dediğin kaç tane okul geçmişin var?
1: Şimdiye kadar 2 tane ön lisansım var, 1 tane normal lisansım var. Boğaziçi'ne de dediğim gibi kayıt oldum. O yüzden Boğaziçi terkim diyorum ama gidemedim.
0: Hadi ya, hangi bölüm?
1: Moleküler biyoloji ve genetik.
0: Ne alaka peki, nerede nesli?
1: Şöyle bir şey, pardon, yeğenim moleküler biyoloji ve genetiği kazanacağım diyordu Boğaziçi'ne.
0: He.
1: Ben de diyordum ki seninle beraber okuyacağım. Benim 4 senede yapamadığımı sen hem açık öğretimi okuyacaksın hem de 1 sene içinde yapacaksın ve moleküler biyolojiye gireceksin, öyle mi dedi. Evet dedim ama her seferinde böyle söyledim. Daha sonrasında şöyle bir şey oldu. Devlet 35 yaşında üniversiteyi bitirmemiş hanımlara bir hak tanıdı. Bunu biliyorsundur muhakkak, çok yankı yapmıştı bu.
0: Bilmiyorum, uzaktan mı Boğaziçi'ni kazandın?
1: Şöyle, üniversite sınavına girdim. 260 gibi bir puan aldım.
0: Tamam.
1: Ve onunla da kayıt şey yapabiliyorsunuz. Hani belli şeyler ama öyle her şeyi vermiyor devlet.
0: Hmm.
1: Mühendislikti, doktorluktu, hukuktu. Yani belli bir kısım şeyleri veriyor. Moleküler biyoloji ve genetiğe de şey yapabiliyormuşum. Tercih yapabiliyormuşum. Ben de bunu yaptım. Neticede ilk sene olduğu için, bundan 3 sene önceydi.
0: Fiziki olarak gidip o okulda örgün eğitim görmen gerekmiyor muydu?
1: Normalde görmem gerekiyor. Ben gittim, kaydımı yaptırdım. Öğrenci kimliğimi aldım. Ondan sonra da onlara gösterdim. Nasıl ya falan.
0: İyi ama yani sen madem okumayacaktın niye kontenjanı dolduruyorsun
1: şöyle,
0: ya?
1: Aslında ben okumayı çok istiyordum. Oraya gittiğim zaman.
0: Ama Zonguldak'ta yaşıyorum diyorsun. Nasıl gidip geleceğim Boğaziçi'ne?
1: Yaşlılarımız var şöyle. Yaşlılarımız var, hastalarımız var. O yüzden dolayı gidip orada bir yurtta kalıp okula gidemedim yani.
0: Kız madem bu zaten böyle belliydi diyorum. Niye kontenjanı yok yere doldurdun?
1: Ama şunun için yaptım. Ben işte onu söyleyeyim. Siz Allah'tan ne isterseniz Allah veriyor ya. Ben de bunu yeğenime ispat edebilmek için şansımı denedim.
0: Vah vah, ne kadar
1: dedim
0: önemli.
1: Bak dedim, nasıl oluyormuş. Sen Allah'tan işte bak dedim, kaydı yaptırdım.
0: Anladım. İyi, bravo, güzel. Kendine bir şey ispatlamışsın Reyhan. Peki bayram nasıl geçti? Var mı dedikodu?
1: Var. Şöyle. Biz bayramdan hemen önce 18 Mayıs'ta Yunanistan'a gittik. 19 Mayıs'ta Atatürk'ün evini ziyaret edelim. Bir değişiklik olsun diye. Kayınbiraderim Ertin, eşim ben. Fakat şöyle bir şey var. Benim kayınbiraderim uçağa binemiyor. O yüzden araçla gittik.
0: Nereye bu arada gittik. Kaçırdım onu?
1: Selanik'e gittik.
0: Selanik'e, tamam. Tamam.
1: Gittik, otelin kapısından içeriye girdik. Eşim arabayla gitti. Arabayı park ettik. Biliyorsunuz yurt dışında asla bir park yeriniz yok. Muhakkak otoparka park ettiniz.
0: Bildirmeniz gerekiyor ya da orada. Aynen. Her ülkenin farklı sistemi var. Evet.
1: Aynen. Şimdi o gitti, bastı gitti. Biz hepimiz otel odasına çıktık ve çıkınca ben dedim ki benim Yasin'in yanında şey yok. Çantası yok, pasaportu yok, parası yok. Bu adam nasıl bulacak burayı, tekrar dönecek?
0: Evet.
1: Kayınbiraderim fırladı arkasından. Herkes kriz geçiriyor o sırada. O nasıl bulacak? O da bilmiyor. İlk defa gittiğimiz bir yer derken. Neyse, biz orada beklerken Ersin lavaboya girdi. Çok affedersiniz. Bir müddet sonra içeriden bir ses gelmeye başladı. Ki normalde çok naifse de hiç öyle şeyler yap. Bu ne ya diye böyle. Ben inanamıyorum dedim. Nasıl ya? İçeriden böyle bir ses gelemez diyorum. Çıktı dışarıya, ellerini iki tarafa açtı. Bir de yok ya orada, biliyorsunuz.
0: Tamam.
1: Maalesef bizdeki gibi. Bu ne ya, bu ne ya diye böyle çalıştım.
0: Taharet musluğundan bahsediyor arkadaşlar. Evet.
1: Ben böyle gülme krizine girdim arkadan, neyse sonra eşimle kayınbiraderim de
0: Reyhan,
1: geldi.
0: Reyhan,
1: bu yani değişiklik adı.
0: Bu muydu? Bu mu? Yarım saattir bunu mu anlatıyorsun sen bize?
1: Herhalde bir başlangıcımız oldu da.
0: Reyhan seni boğazım var şu an, yemin ediyorum. Boş beleş.
1: Şimdi ben sana kayınvalidemin yaptıklarını anlatmaya kalksam çok güzel kötü şeyler olacak. Birazcık gülüm istedim.
0: Çok güldük, Allah razı olsun. İyi ki aradın Reyhan. Sen aramasaydın bugün gerçekten çok kötü geçecekti. Sağ ol bacım. Hadi moleküler Reyhan. Seviyorum. Gelsin seni. Sabah enerjimiz.
1: Günaydın.
0: Günaydın. Ne anlattı şimdi Allah aşkına ya? Cay. Ay bir girdi ellerini çay. Bu ne ya dedi. Sizin böyle, ben bazen şeyi düşünüyorum. Ayıp da etmek istemem bunu böyle söyleyerek ama böyle komik diye anlattığınız hikayeler gerçekten sizin için komikse, mesela bu mesela. Neyi komik bunun? Ben üzülüyorum mesela buna komik diyor olmanıza. Bu arada bu üniversite mevzusuyla alakalı bir sürü mesaj gelmiş. Ben bilmiyordum. 35 yaş ne bu? Kadınlara verilen bir haktı. 35 yaşını doldurmuş kişiler çok düşük puanla böyle bilim bölümlere girebiliyorlardı diye işte mesajlar var. Evet bak, ben de aynı şeyi söyledim Merve. İşte ne yazık ki dünya kadar öğrenci de açıkta kalıyor. Hak yemek değil de nedir Allah aşkına ya demiş Merve. Evet, o madem okumayacaktın, yeğenimi ispat etmek istedim. Tamam kazandın. Gidip bir de üniversiteye kaydını oluşturmuş, gitmiş kartını da almış gitmemiş. Ne anladın yurda gül. Yani. Aman bana ne ya.
2: Doğan canlı yayında devam ediyor.
0: Evet, türlü türlü mevzulara hep birlikte saydırdığımız ya Allah ya sabır dediğimiz bir günün ardından benden şimdilik bu kadar. Koca bir tatil geride kaldı. Rutinimizden çıkmıştık. Biraz enerjimizi topladık. Artık ne yaptınız ne ettiniz bilmiyorum ama inşallah güzel anılar biriktirmişsinizdir. Bugün ayın ilk günü, haftanın ilk günü, başlangıçlarla dolu bir gün. Eminim ki türlü türlü, atıyorum belki yeni işinin ilk gününe gidenler yolda şu an beni dinliyordur ya da varmışlardır. Ne bileyim, diyete başlayanlar, spora başlayanlar, bugün türlü başlangıçların günü. O yüzden inşallah muvaffak olursunuz. Hayranı görün inşallah. Ne diyeyim aman. Gidiyorum. Ben gidiyorum. Hadi bay. Yeter. Tutmayın beni. Yarın sabah yeni güne yine beraber başlayalım diye burada olacağız. Kaçırdığınız tüm yayınları Karnaval uygulamamızın podcast bölümünden dinleyebileceğiniz gibi. Bu yayının tekrarını da akşam 6 ile 7 arası 18-19 yine Süper FM'de yayın tekrarıyla burada. Yarın sabah görüşünceye dek hoşçakalın.
3: Meğer soğuk değilmiş ellerin, yok avuçlarımda. Meğerse gözlerinin perdesisin bakışlarımda. Meğerse onca zaman yüreğimi saran duman. Sen aslında...

0: Biz Doğan Canlı Yayın'dayı sundu.
1: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sınar.
4: İstanbul'da Avrupa'ya geçişlerde birinci köprü oldukça yoğun, ikinci köprü orta yoğunlukta, Haliç Köprüsü Ayvansaray yönü çok yoğun, Halıcıoğlu yönü orta yoğunlukta. Karayollarından Harp Akademileri Tüneli'ne kadar 1 saat 5 dakikada, Haliç Köprüsü Cevizli Bağ'dan Mecidiyeköy'e kadar 50, Yeşilköy Mahmut Bey Ekspres yolu Mahmut Bey Batı Kavşağı'ndan havaalanına kadar 1 saat 15 dakika, Galata Köprüsü Eminönü'nden Barbaros Bulvarı'na kadar 18 dakikada gidiliyor. Adliye'den Bostancı'ya kadar 30, Bağdat Caddesi İdaretepe'den İkiterli Kavşağı'na kadar 50, Pendik'ten Çamlıca Gişeler'e kadar 28, Çamlıca Kavşağı'ndan 1. Köprü Avrupa yakasına kadar 33 dakikada, Beşile Yolu Caddesi Parseller Kavşağı'ndan Libadiye'ye kadar 1 saat 15 dakikada gidiliyor.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
4: TEM Otoyolu'nun Muallimköy Kavşağı ile Gebze Kavşağı arasında yapılacak olan yol çalışması nedeniyle 2 Haziran'dan itibaren İstanbul yönü trafiğe kapatılacak, trafik akışı D100 ve Kuzey Marmara Otoyolu'na yönlendirilecek.
3: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Sürüş dikkati. Cep telefonu, yemek yeme ve diğer dikkat dağıtıcı aktivitelerden kaçınarak sürüşe odaklanmak hayati önem taşır. Trafik işaretlerini ve kurallarını bilmek. Trafik işaretlerini doğru okumak ve trafik kurallarına uymak güvenli bir sürüş için temel gerekliliktir. Yorgun sürüşten kaçınma. Uzun yolculuklarda düzenli ara verip dinlenmek yorgunluğu önler ve sürüş güvenliğinizi artırır. Kör nokta kontrolü. Diğer sürücülerin kör noktanızda olup olmadığını kontrol etmek, şerit değiştirirken kazaları önlemeye yardımcı olur.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: Orkestra arkadaşlarım için de alkış.
1: CFO Summit 10. yılında 16 Haziran Salı günü Mandarin Oriental Bosphorus İstanbul'da Redefining Balance temasıyla gerçekleşiyor. Zirvede finansın geleceği, ekonomik trendler, küresel dinamikler ve ticaret savaşları ele alınacak. İş dünyasının liderleriyle bu önemli zirvede yerinizi ayırtmayı unutmayın. Detaylı bilgi ve kayıt için cfosummit.com.tr. Medya sponsoru Karnaval.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 11.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay deminize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendirdi.

peşini bırakmayan o şarkıdan sıkıldıysan, yeni bir şeyler keşfetmek için karnavalı başlat. En iyi DJ'lerin hazırladığı yepyeni müzik akışlarıyla, eğlenceli sohbetler ve podcastlerle hep canlı kal. Karnaval uygulamasını şimdi ücretsiz indir. Peşini bırakmayan o şarkıdan sıkıldıysan, yeni bir şeyler keşfetmek için karnavalı başlat. En iyi DJ'lerin hazırladığı yepyeni müzik akışlarıyla, eğlenceli sohbetler ve podcastlerle hep canlı kal. Karnaval uygulamasını şimdi ücretsiz indir. Peşini bırakmayan o şarkıdan sıkıldıysan, yeni bir şeyler keşfetmek için karnavalı başlat. En iyi DJ'lerin hazırladığı yepyeni müzik akışlarıyla, eğlenceli sohbetler ve podcastlerle hep canlı kal. Karnaval uygulamasını şimdi...

Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval Epe üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval Epe'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 13.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

yaparken uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarm'ı bilgilendirdi.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende başlıyor.

0: Vizyon, liderlik ve güçlü bir network. Sertaç Doğanay liderliğindeki Trends and Friends topluluğunun 10. buluşması 15 Haziran'da Hillside City Club Etiler'de. Beslenme uzmanı Dilara Koçak sahnede. Detaylar trendsandfriends.net'te. Medya sponsoru Karnaval. Süper FM.
1: Tolga Gündüz'le

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 15.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendirdi. Süper FM.
1: Tolga Gündüz'le O İş Bende devam ediyor.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Tem Otoyolu'nun Muallimköy Kavşağı ile Gebze Kavşağı arasında yapılacak olan yol çalışması nedeniyle 2 Haziran'dan itibaren İstanbul yönü trafiğe kapatılacak, trafik akışı D100 ve Kuzey Marmara Otoyolu'na yönlendirilecek.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: ABS fren sistemi kullanımı. Acil durumlarda sert frenleme yaparken ABS sistemiyle uyumlu olarak pedala basmak aracın kaymasını önler. Kış lastiği kullanımı. Soğuk hava ve karlı zeminlerde kış lastikleri kullanmak çekiş ve güvenlik açısından önemlidir. Araç bakımı. Düzenli araç bakımı, lastik basınçları, frenler ve diğer önemli sistemlerin doğru çalışmasını sağlar. Sürüş pozisyonu. Direksiyon, koltuk ve aynaların doğru pozisyonda olması konforlu ve etkili bir sürüş sağlar.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Tolga Gün

CFO Summit 10. yılında 16 Haziran Salı günü Mandarin Oriental Bosphorus İstanbul'da Redefining Balance temasıyla gerçekleşiyor. Zirvede finansın geleceği, ekonomik trendler, küresel dinamikler ve ticaret savaşları ele alınacak. İş dünyasının liderleriyle bu önemli zirvede yerinizi ayırtmayı unutmayın. Detaylı bilgi ve kayıt için cfosummit.com.tr. Medya sponsoru Karnaval. Tolga

boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.

0: Sinan Oto'nun sunduğu Doğan Canlı Yayın'da hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
1: Tolga Gündüz'le

0: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O iş bende.
2: Peşini bırakmayan o şarkıdan sıkıldıysan, yeni bir şeyler keşfetmek için karnavalı başlat. En iyi DJ'lerin hazırladığı yepyeni müzik akışlarıyla, eğlenceli sohbetler ve podcastlerle hep canlı kal. Karnaval uygulamasını

0: bence son zamanlarda artık bu tanılar mı çoğaldı yoksa insanlar mı kendilerine çok böyle hastalık yapıştırmaya başladı bilmiyorum ama insanlar bunu daha böyle ele ağza düşürdü yani. Ben de dep var. Niye diyorum? Bütün kriterleri uyuyor. Ben de diyor şey hiperaktivite var diyor ben. Nereden var diyor sende? Hiperaktif.
1: Fıkır fıkırım şu an.
2: Her şeyi oynarım.
1: Bak şu an bir yerde bir şey çalıyor ya yanımda oturamıyorum kız diye. Lan o hiperaktivite
0: değil. Ben nereden diyorum?
1: Zillisin sen kız hiperaktivite. Çiki çiki çiki çiki.
3: Anlatan Adam'la Aikido Podcast'i karnaval.com ve Karnaval mobil uygulamasından.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da birinci köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, Anadolu'ya geçişlerde orta yoğunlukta. İkinci köprü çift yönde de yoğun, Haliç Köprüsü çift yönde de orta yoğunlukta. Hastal'dan ikinci köprü Anadolu yakasına kadar 50, havalimanı kavşağından Avcılar Sahil Parkı mevkine kadar 40, Barbaros Bulvarı Büyükleri Caddesi Yıldız'dan Temmaslak çıkışına kadar 50, Levent Viyadüğü'nden Hastal'a kadar 25, Beşiktaş Sarıyer Sahil Yolu Yıldız'dan Sirkeci'ye kadar 45, Kemeraltı Caddesi Tersane'den Dereboyu'na kadar 50 dakikada gidiliyor, Çamlıca Kavşağı'ndan Gişelere kadar 47, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Ziberbey'den İdeltepe'ye kadar 1 saat 15 dakika, Uzunçayır'dan İdeltepe Kavşağı'na kadar 58 ve Tersane Kavşağı'ndan Kartal Köprüsü'ne kadar 26 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
4: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: ETS'nin sunduğu O iş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 18.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
4: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
5: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
6: TEM Otoyolu'nun Muallimköy Kavşağı ile Gebze Kavşağı arasında yapılacak olan yol çalışması nedeniyle 2 Haziran'dan itibaren İstanbul yönü trafiğe kapatılacak, trafik akışı D100 ve Kuzey Marmara Otoyolu'na yönlendirilecek.
4: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
5: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
10: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
11: Yakıt ekonomisi bilgisi. Yakıt verimliliğini arttırmak için akıllıca hızlanma ve frenleme tekniklerini kullanmak önemlidir. Önceden hava durumu bilgisi. Seyahatten önce hava durumunu kontrol etmek gerektiğinde planlamalar yapmanıza yardımcı olur. Trafikte iletişim. Diğer sürücüyle göz teması kurmak, el işaretiyle iletişim kurmak ve kurallara uymak trafikte etkileşimi kolaylaştırır. Sürüş güvenliği ekipmanları. Kask, emniyet kemeri ve çocuk koltuğu gibi güvenlik ekipmanlarını doğru şekilde kullanmak kazalarda ciddi yaralanmaları azaltabilir.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: Mustafa Doğan Can'daydı.
1: Şöyle bir geldiğimiz belli olsun derim, iyi oldu vallahi. Sevgili dinleyicilerim, şimdi evvela bugünün yayın konu başlığını paylaşalım. Bir yandan yoklama için mesajlar maşallah gördüğüm kadarıyla özleşmişiz. Gelmeye başladı, onlara hızlıca göz atacağım ama bu sabah hangi mevzu etrafında toplanacağız? Bir süredir yokuz ve az önce dediğim gibi herkes rutininden çıktı. Belki misafirliklere gidildi, bayram ziyaretleri yapıldı. Belki size gelen giden oldu. Belki hani çok böyle bayram ritüelleri değil de tatil yaptınız benim gibi. Evet, bu konuda böyle türlü söylemler var. İşte sosyal medyada görüyorum. Bayramı bayram gibi yaşamak lazım. Bayramda tatile gidenlere yazıklar olsun falan diyenler. Bir, kimseyi ilgilendirmez. İki, kimin neyi nasıl yaşadığınızı bilemezsiniz. Üç, herkesin hayat standardı sizinki gibi olmayabilir. Yani şuraya bağlayacağım. Sadece bu bayram seyran zamanlarında izin koparabilenler, sadece bu süreçlerde nefes alabilen insanlar da aileleriyle ya da kendileriyle, arkadaşlarıyla böyle bir nefes alacağı bir aktiviteyi yapacaksa da bunun hesabını size vermeyecek. Bu da dört olsun. Aynen. Dolayısıyla şuraya bağlayacağım. Bugünün yayın konu başlığı... Ay Doğancan, ne oldu biliyor musun diye anlatabileceğiniz bir mevzu bence birikmiştir şu 9-10 günlük süreç içinde. Belki bir münasebetiniz, belki gittiğiniz yerde başınıza gelen bir şey, belki işte bayram ziyaretinde bir akrabanızla ilgili olan bir gündem. Çünkü böyle işte düğünde, cenazede, bayramda, seyranda insanlar bir araya gelince orada illa bir gündem oluyor yani... Ya Doğancan ne oldu biliyor musun diye. Belki ne bileyim işte aile içi bir dedikodudur. Ha, bir mevzu. Ya da gittiğiniz yerde başınıza gelen bir mevzu. Neyse artık bugünün yayın konu başlığı. Ay ne oldu biliyor musun diyebileceğiniz ne varsa bugünün gündemi olsun.

Telefonlara birazdan 0212 368 62 12 numaralı hattımızdan almaya başlayacağız az sonra. Ama önce hadi mesajlar. Ay ne güzel vallahi bir sürü mesaj görüyorum şu anda. Oğuzhan Fatsa'dan İzmit'e dönüş yolundayız. Leblebi Diyarı Osmancık'tan geçerken trafiğe kalmamak için bugüne bıraktık dönüşü demiş. Oğuzhan sen bayağı sineği sıkıp yağını emüklüyorsun diye görüntülüyorum, doğru mu? Son saniyeye kadar. Direkt işe mi? Mersin'den Hüseyin selamlar, günaydın, güzel bir hafta olsun demiş. İsviçre'den dinliyor sevgili Engin, günaydın. Aysun yazmış Üsküdar'dan, evde dinliyorum seni, tatil sonrası karmaşıklığı toplamaya çalışıyorum, günaydın demiş. Ankara'dan Fatoş, işe gitmeden önce koşu bandında yürüyüş yapayım dedim, yarım saat kulağım sende. Vay helal. Komşularına da sürekli tak tak tak tak o makinenin sesi. He? Taşkın Balıkesir'den Manisa'ya işe giderken kulağım sende. Vallahi sesini duyunca keyfim ayrı bir yerine geldi demiş. Oley! Selam Mesut Yıldırım, günaydın, İzmir'den dinliyor. Mersin'den sessiz dinleyicilerindenim diyor sevgili İbrahim Kaptan. Günaydın. Antalya'dan Yusuf, kızım yatılıda kalıyor, onu götürüyorum, yoldayız demiş. Günaydın, selam. İstanbul'dan iş güvenliği uzmanı Aydın ben. Doğancam vallahi siz yokken İstanbul bomboştu diyen Aydın. Vallahi bunu diyen de çok. Vallahi hiçbir şey değişmedi, trafik vardı diyen de çok. Ama yani ana arterler genel itibariyle rahattı gördüğüm kadarıyla. Büyük bir çoğunluk İstanbul'da değildi. Bu gerçek. Hüsnü yazmış. Ay gözümüz yollarda kaldı diye Oslo'dan dinliyor. Norveç'te. Hadi ya. Oradan dönüyoruz. Sivas'tan Urfa Birecik'e giderken yollar sensiz çekilmiyor diyen Kübra. Kübra ve Sefa. Ataşehir'den yürüyüş yaparken dinliyorum. Yeni bir ay, yeni başlangıçlar diyen sevgili Sevilay. Aynen öyle. Bugün hem haftanın hem de ayın ilk günü. Dolayısıyla bugün atıyorum belki türlü başlangıçlara da eşlik ediyoruz şu anda. Mesela ben eminim vardır. Yeni işinin yolunda olanlar var mı aramızda? Saatte çok erken. Şu an çıkmış yolda beni dinliyor olabilirsiniz. Yeni bir işin ilk günüdür bugün muhtemelen. Hem ay başı hem hafta başı. Combo. Hayırlara vesile olsun. Ya da benim gibi diyete başlayanlar varsa o pazartesi bu pazartesi aynen. Yok ben çok fena yedim ya. Vallahi yani yarınlar yokmuşçasına bayramda hepimiz yedik muhtemelen ve bugün itibariyle herkes biraz daha dikkat edeyimler başladı. Akşam üstüne kadar umarım tutabiliriz. O bile bir şey tabii canım. Ay Doğancan tam ne oldu biliyor musun? Culuk mevzular var ama milyonlar milyarlar dinlediği için anlatamıyoruz diyen Sertap. Sertap aşk olsun. Ne oldu? Anlat.

0: Evet bak herkes. Aa Doğancan evet biz de diyetteyiz diye mesajlar görüyorum. Oha Doğancan sen ne diyeti ya demiş Pendik'ten Zeynep. Zeynep. 90 kiloyu görmüşüm gözümüz aydın. Bu sabah tartıldım tam 90. 90.0. Yani onu gördüm böyle tek gözüm kapalı bir şekilde tartıyla göz göze geldim oha dedim ve yok. Suyla beslenmeyi planlıyorum bugün.
1: Bu sabah Doğan Can'daydı. Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz. Kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar.

0: bu sabah Doğan Can'daydı.
1: 9 gün tatilin ardından ablam yine çok mutlu, o muhteşem suratıyla işe gidiyoruz beraber. Seni açtık, belki biraz güldürmeyi başarırsın Doğan Can, yoksa yandık bugün diyen Tuğçe, günaydın. Vallahi bu söyleyeceğim yanlış anlamayın da ne olsun istiyorsunuz, daha ne kadar yatabiliriz? He? Arkadaşlar bir gün öyle bir yatacağız ki isteseniz de kalkamayacaksınız. Dolayısıyla hazır kalkabiliyorken, hazır uyanabiliyorken, hazır Allah'a bin şükür işimiz gücümüz varken artık yeter, dinlendik, vakit geçirdik sevdiklerimizle, öyleydi böyleydi derken işe güce odaklanma zamanı. Bu bile bence bir hayat motivasyonu. Tabii ki burada insanın severek yaptığı bir işi olması büyük bir nimet, ama öyle değilse bile bir işe sahip olabilmek bile günümüzde şu anda kendi hayatıyla alakalı çok fazla şikayetlerde bulunan her birimiz için de geçerlidir bu. Herkesin, emin olun, sahip olduğu her şey bir başka insanın hayali. Şu anda ne bileyim işte sahip olduğunuz iş, aile, evlatlarınız, oturduğunuz ev ya da standartlarınız, öyle ya da böyle hepsini bir kenara bırakın. Sağlığınız, sıhhatiniz, şu anda sahibi olduğumuz, şükretmemiz gereken bir sürü sebebimiz varken şımarmayın, kendinize gelin. Yeter, tamam, dinlendik, bitti. Daha ne kadar yani, 3 ay mı tatil yapmak istiyorsunuz?
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.

0: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında

0: bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Alo.
2: Alo, hoş geldin Doğan Can.
1: Merhaba sizde. Kiminle mi görüşüyorum?
2: Merhabalar. Ben Zonguldak Ereğli'den Reyhan.
1: Nasılsın? Hoş geldin, sağ ol Reyhan. Seni sormalı.
2: Ay çok iyiyim.
1: Hoparlörle konuşuyorsun, onu normal alırsan daha iyi olur.
2: Hoparlörde değilim ama radyom açık, biraz uzaktayım. O mu yankı yapıyor acaba?
1: Yo, sesin uzak geliyor. Sanki böyle fayans ekosu var. Ya mutfak ya da tuvalettesin.
2: Yok değilim aslında ama.
1: E tamam, artık yapacak
2: bir
1: şey
2: yok. Şu anda iyi mi?
1: Bilmiyorum, bakacağız. Reyhan, ne iş yaparsın tanıyalım.
2: Ben ev hanımıyım.
1: Güzel.
2: Profesyonel ev hanımı diye tanımlıyorum kendimi.
1: Bravo. O işte uzmanlamak da önemli.
2: Profesyonel öğrenciyim.
1: Nasıl yani?
2: Mütemadiyen okul okuyup bitiriyorum. En son Boğaziçi'ne girdim ama onu okuyamadım. Mecburen kaldı o.
1: Profesyonel öğrencilik dediğin kaç tane okul geçmişin var?
2: Şimdiye kadar 2 tane ön lisansım var, 1 tane normal lisansım var. Boğaziçi'ne de dediğim gibi kayıt oldum. O yüzden Boğaziçi terkim diyorum ama gidemedim.
1: Hadi ya, hangi bölüm?
2: Moleküler biyoloji ve genetik.
1: Ne alaka peki, nerede nesli?
2: Şöyle bir şey, pardon, yeğenim moleküler biyoloji ve genetiği kazanacağım diyordu Boğaziçi'ne. Ben de diyordum ki seninle beraber okuyacağım. Benim 4 senede yapamadığımı sen hem açık öğretimi okuyacaksın hem de 1 sene içinde yapacaksın ve moleküler biyolojiye gireceksin, öyle mi dedi. Evet dedim ama her seferinde böyle söyledim. Daha sonrasında şöyle bir şey oldu. Devlet 35 yaşında üniversiteyi bitirmemiş hanımlara bir hak tanıdı. Biliyorsundur muhakkak, çok yankı yapmıştı bu.
1: Bilmiyorum, uzaktan mı Boğaziçi'ni kazandın?
2: Şöyle, üniversite sınavına girdim. 260 gibi bir puan aldım. Tamam. Ve onunla da kayıt şey yapabiliyorsunuz. Hani belli şeyler ama öyle her şeyi vermiyor devlet. Mühendislikti, doktorluktu, hukuktu. Yani belli bir kısım şeyleri veriyor. Moleküler biyoloji ve genetiğe de şey yapabiliyormuşum. Tercih yapabiliyormuşum. Ben de bunu yaptım. Neticede ilk sene olduğu için, bundan 3 sene önceydi.
1: Fiziki olarak gidip o okulda örgün eğitim görmen gerekmiyor muydu?
2: Normalde görmem gerekiyor. Ben gittim, kaydımı yaptırdım. Öğrenci kimliğimi aldım. Ondan sonra da onlara gösterdim. Nasıl ya falan.
1: İyi ama yani sen madem okumayacaktın niye kontenjanı dolduruyorsun
2: şöyle,
1: ya?
2: Aslında ben okumayı çok istiyordum. Oraya gittiğim zaman.
1: Ama Zonguldak'ta yaşıyorum diyorsun. Nasıl gidip geleceğim Boğaziçi'ne?
2: Yaşlılarımız var şöyle. Yaşlılarımız var, hastalarımız var. O yüzden dolayı gidip orada bir yurtta kalıp okula gidemedim yani.
1: Kız madem bu zaten böyle belliydi diyorum. Niye kontenjanı yok yere doldurdun?
2: Ama şunun için yaptım. Ben işte onu söyleyeyim. Siz Allah'tan ne isterseniz Allah veriyor ya. Ben de bunu yeğenime ispat edebilmek için şansımı denedim.
1: Vay ne kadar önemli.
2: Bak dedim nasıl oluyormuş. Sen Allah'tan işte bak dedim kaydı yaptırdım.
1: Anladım. İyi bravo, güzel. Kendine bir şey ispatlamışsın Reyhan. Peki bayram nasıl geçti? Var mı dedikodu?
2: Var. Şöyle. Biz bayramdan hemen önce 18 Mayıs'ta Yunanistan'a gittik. 19 Mayıs'ta Atatürk'ün evini ziyaret edelim. Bir değişiklik olsun diye. Kayınbiraderim Ertin, eşim ben. Fakat şöyle bir şey var. Benim kayınbiraderim uçağa binemiyor. O yüzden araçla gittik.
1: Nereye bu arada gittik. Kaçırdım onu?
2: Selanik'e gittik.
1: Selanik'e tamam. Tamam.
2: Gittik, otelin kapısından içeriye girdik. Eşim arabayla gitti. Arabayı park edecek. Biliyorsunuz yurt dışında asla bir park yeriniz yok. Muhakkak otoparka park edecek.
1: Bildirmeniz gerekiyor ya da orada aynen. Her ülkenin farklı sistemi var. Evet.
2: Aynen. Şimdi o gitti, bastı gitti. Biz hepimiz otel odasına çıktık ve çıkınca ben dedim ki benim Yasin'in yanında şey yok. Çantası yok, pasaportu yok, parası yok. Bu adam nasıl bulacak burayı tekrar dönecek? Evet. Kayınbiraderim fırladı arkasından. Herkes kriz geçiriyor. O sırada o nasıl bulacak? O da bilmiyor. İlk defa gittiğimiz bir yer derken. Neyse biz orada beklerken Ersin lavaboya girdi. Çok affedersiniz. Bir müddet sonra içeriden bir ses gelmeye başladı. Ki normalde çok naifse de hiç öyle şeyler yap. Bu ne ya diye böyle. Ben inanamıyorum. Dedim nasıl ya? İçeriden böyle bir ses gelemez diyorum. Çıktı dışarıya, ellerini iki tarafa açtı. Bir de yok ya orada biliyorsunuz. Tamam. Maalesef bizdeki gibi. Bu ne ya, bu ne ya diye böyle şey.
1: Taharet musluğundan bahsediyor arkadaşlar. Evet.
2: Ben böyle gülme krizine girdim arkadan neyse sonra eşimle beraberim de
1: Reyhan,
2: geldi.
1: Reyhan.
2: Bu yani değişiklik adı.
1: Bu muydu? Böyle, bu mu? Yarım saattir bunu mu anlatıyorsun sen bize?
2: Herhalde bir başlangıç Boş oldu da.
1: Reyhan senin boğazın var şu an, yemin ediyorum. Boş beleş.
2: Seviyorum seni. Şimdi ben sana kayınvalidenin yaptıklarını anlatmaya kalksam çok güzel kötü şeyler olacak. Birazcık gülün istedim.
1: Çok güldük. Allah razı olsun. İyi ki aradın Reyhan. Sen aramasaydın bugün gerçekten çok kötü geçecekti. Sağ ol bacım.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı. Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.

0: bu sabah Doğan Can'daydı. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Ben Hafize.
0: Hoş geldin Hafize, değil mi?
1: Ağaç var ya fide, ağacın küçüğü fide. Başına ağa koyun, Hafize olacak.
0: Ne? Afife.
1: Afide.
0: Afide.
1: Evet.
0: Afide, hayatımda ilk kez duydum. Hiç benim suçum değil anlamamakta. Gayet normal karşılaman lazım. Ne demek afide?
1: Normal karşılıyorum. Afide gönül kalp demek.
0: Nereden esmiş de bu ismi koymuşlar? Nereden keşfetmişler?
1: Sevgili dedem oğlunu askere Ankara'ya götürmüş. İşlemler yapmak için. Orada bir sekreterin adı Afide'ymiş.
0: Güzel ama orijinal. Orijinal yani. Sen denk geldin mi hiç Afide?
1: Afide var ama çok böyle nadir. Yani tek bir dünyada.
0: Peki ne iş yaparsın, tanıyalım?
1: Ben ev hanımıyım. Evde öyle kendimle uğraşıyorum. Aynı zamanda özel güvenliyim. İşimi yapmıyorum. Anladım. Evdeyim, çocuklarıma bakıyorum.
0: Haydi bakalım. Nasıl geçti bayram? Var mı dedikodu?
1: Doğan Can, ne oldu biliyor musun?
0: Ne oldu? Hadi.
1: O dört harfli var ya, dört harfli.
0: Dört harfli ne? Elti.
1: Elti. Adı da dört harfli ama.
0: Tamam. O önemli değil. Ne yaptı Eltin?
1: O tam bir çirkef. 14 yıldır ben evliyim. Benim kaynanam bir ay önce vefat etti.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Teşekkür ederim. Normalde insanlar kayınvalidelerinden çok şikayetçi ederler. Ama benim kayınvalidem öyle bir insan değildi. Benim kapımı tıklatıp kahvaltı hazırlayan insanlardı. Ben 6,5 yıl ev içinde oturdum. Ama o kıskançlığından benimle 14 yıl uğraştı. Benim kayınvalidem beni susturuyordu. Sus kızım, yapma kızım, etme kızım. Ben sustum. Şimdi benim kayınvalidem gitti. Ve ben artık susmuyorum.
0: Tamam.
1: Onu dünyaya rezil edeceğim.
0: Niye? Ne yapacaksın? Ya da ne yaptı ki sana yani?
1: Bana ne yapmadı ki? 19 yaşında, ben 18 yaşında evlendim. 19 yaşında olduğum vakitlerde kendisi estetik olmuş o zamanlar. Belinden sıvı alınıyor, yağ alınıyor, yüzüne enjekte ediyorlar.
0: Tamam.
1: Bana diyor ki, ay Afide, yanaklarında pitbull köpeği gibi sarkmış, toplulukta bunu bana söylüyor.
0: Sana kendi yaptırmış, seni beğenmiyor.
1: Evet. Tamam. Ama sonradan kendi yüzü yine söndü. Yağ tutmadı pitbull fucurluktan.
0: Başka? Yani elle tutulur bir şey söyle bu laf sokmalar dışında. Hani kötülük mü yaptı?
1: Tabii,
0: ne yaptı?
1: Söyleyeyim. Kayınvalidemin mezarındayız. Mezarlıkta ben ayak ucunda duruyorum. O da gelmiş ayak ucuna. Ayakta duruyor. Bana diyor ki, ay Afide al öteye çekil de teyzem beni görsün.
0: Teyzem mi diyor kayınvalidesine?
1: Öz teyzesi oluyor, evet. Kaynanan babasının kızını genel olarak almış. Ben de yabancı gündüm onlara.
0: Tamam çekil de teyzem beni görsün mü mezarda?
1: Evet, Kur'an okuyor. Kur'an okuyunca ayakta duran onu görecek. İşte ben de öyle güleceğim ama gülemiyorum. Mezarlıktayım, kayınvalideme saygımdan sessiz duruyorum. Ben de dedim ki, yardırdım Allah aşkına sevgili ablacığım. Seni yaşarken görmemiş, şimdi mi görecek? Sen bir bardak çay vermemişsin bu kadına. Karşı dairesinde oturuyorsun sen bunu. Bu benim kayınvalideme parmak sallamıştı. Kayınvalidem tekerlekli sandalyedeydi. Son dalıydı. Kadına parmak salladı. Ben de orada ona parmak salladım. O parmağını kıracağım çünkü onun. Fiziksel değil ama bakın sözsel kıracağım. Bu yapmam yani. Yoksa hatalı olurum. Bunun da farkındayım yani.
0: Peki siz yakın mı oturuyorsunuz bu eltiyle?
1: İki sokak ötemde.
0: Ha, altlı üstlü.
1: Hayır. İki sokak ötemde oturuyor. Benim evim artık ayrı. Evim ayrı. İki sokak
0: ötemde.
1: Şey
0: diyecektim. Yani artık hani organik bir bağınız da kalmadıysa. Çünkü kayınvalide bir şekilde hani aile büyükleri göçüp gittikten sonra genelde aileler biraz daha kopuyor ya. Artık bu saatten sonra yani kardeşler görüşsün. İlla birbirinize oturmaya gitmeye gelmeye zaten öyle bir şeyiniz yok anladığım kadarıyla.
1: Bütün büyüklerim aynı şeyi söyledi. Ben de dedim ki, ben zaten görüşmek istemiyordum. Neden şimdi? Kayınvalidem öldükten sonra mı beni dinlemeye başladınız?
0: Tamam da hani cenaze süresince
1: ama
0: maruz kalmışsın da.
1: Neden beni geri tutuyorsun?
0: Tamam boşver. Ne yapacaksın Allah aşkına? Git saçını başını yolsan ne olacak?
1: Saçını yolmam. Ben öyle bir şey yapmam ya. O bana yakışmaz ki.
0: Ne? Bu saatten sonra diyorsun ne yapacaksın?
1: Rezil olmuş zaten. Kendisini taziyede rezil bile etti. Elinde çay tutmuş taziyede. Ay keyifle çay dolduruyorum, bir türlü içemiyorum. Geri zekalı, senin teyzen öldü ya. Keyifle çay mı doldurulur?
0: Valla Afide mi Afide mi bu arada?
1: Afide.
0: Afide'cim sen de az değilmişsin gibi bir enerji alıyorum ama bilemedim.
1: Şu an öyleyim. Ben 14 yıl susmuşum. Kayınvalidem yaşarken beni durdurmuş. İyilik yap, denize at kızım demiş. Benim kendi babaannem beni durdurmuş. Hmm. Şimdi ben de fenayım.
0: Hadi bakalım. Yani. Korkun benden he.
1: Korktum benden ya. Korktular da zaten. Şu an deli gibi kaçıyorlar.
2: Bu sabah Doğan Can'daydı.

0: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper FM'de.
1: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya Güven.

0: Bu sabah Doğan Can'daydı. Hoş geldin Hakan. Ne haber, ne yapıyorsun?
1: İyiyim, sağ ol. Araba sürüyorum ama şu an istop ettim.
0: Hadi bakalım, kaç senedir İsveç'tesin?
1: Son 10 senedir buradayım. Ağustos ayında 10 sene olacak.
0: Hadi ya, ne oldu da gittin? İsveç'e yerleşme evlendim. Hikayeni. Ha, evlendim.
1: Evlendim. Eşim Norveçli ama biz İsveç'e geldik.
0: O da oranın vatandaşı tabii.
1: O Norveç'in vatandaşı, biz İsveç'e geldik.
0: Evet. Uyanık Hakan, uyanık. Şaka şaka. Neredeydin Türkiye'de? Nerede yaşıyordun?
1: İstanbul'da ikamet ediyordum.
0: İyi güzel. Nasıl? Adapte oldun herhalde artık. 10 sene olmuş.
1: Şimdi kendi işimi yapıyorum burada. 10 sene, son 4 senedir. İyiyim, güzel. Güzel gidiyor her şey. Bir problem yok şu an.
0: İyi, hadi bakalım. Peki bugün bu tatilde neler oldu onları konuşuyoruz. Var mı senin başına gelen bir gündem diyeceğim de orada siz bayram tatili yaşamadınız.
1: Yaşamadık ama biz burada 2026 senesi için Afrika'nın Djibouti ülkesine gittik Doğan Can. Burada kurban gözlemcisi olarak gittim ben. Benim gibi bir 7 tane daha arkadaş geldi. Toplamda 8 kişi gittik. Orada bayramı orada yaşadık. Gerçekten bayram gibi yaşadık. Çok böyle.
0: Ne zaman dedin? Bu bayramda mı gittiniz?
1: Bu bayram, evet, daha dün geldim.
0: Afrika'ya gittiniz.
1: Geldim. Evet, Afrika'nın Djibouti ülkesine gittik.
0: Orada yardımlar yaptınız oradaki insanlara.
1: Evet, orada yardımlar. Ya, kurban kesimi oldu. Biz bunların dağıtımını yaptık. Kendi içimizde de hediyeler getirdik. Bunların dağıtımını yaptık.
0: Çok güzel.
1: Çok çok çok çok farklı duygularla geri döndüm. Yani onlar için anlık ama benim için ömürlük hatıralar biriktirdim. Çok nasıl söyleyeyim, utanmanın ne demek olduğunu, mahcubiyetin ne demek olduğunu kendi içimde bunları yaşadım. Yani biz bu duyguları kaybetmişiz diye düşündüm.
0: Bir de aslında hep yayında söylediğim şey, sahibi olduğumuz birçok şeyin aslında ne kadar büyük bir nimet olduğunu da doğrudan gördün,
1: çok,
0: değil mi orada?
1: Çok, çok Doğancan. Şöyle söyleyeyim sana, diş fırçalarken bile o akıttığım su aklıma geldi, biliyor musun? Çünkü suyun ne kadar önemli olduğunu orada gördüm. Yolda insanların bizi çevirip sadece su istediklerini gördüm. Bunlara şahit oldum.
0: Evet, iki haftayı unutursun ama Hakan.
1: Zannetmiyorum. Çünkü...
0: Hayır, şundan dolayı. Mesela bak, hastalıkta bile hastanede bir gündemimiz olduğu zaman insan kesinlikle sağlığının bile ne kadar kıymetli kesinlikle olduğunu anlıyor ama sonra kesinlikle hayatın o rutin akışında bazı şeylerin ne kadar önemli olduğu sıralaması değişiyor. Yani o biraz da hani o duygularımızla alakalı. Herkes kendi standartlarına göre tabii ki ama yani çok faydalı bir şey yapmışsın. Manevi olarak da insanı çok tatmin eden bir şey. Doğrudan çok, birinin böyle hayatını kolaylaştırmak, güzelleştirmek. Keşke böyle olmasa tabii, yani adalet, evet, yani bu şey, evet, insani de temel ihtiyaçlar noktasında bile, yani bir su diyorsun, yani su bile bu kadar büyük bir nimetken aslında keşke herkes farkında olsa bunun.
1: Evet, ve son olarak da benim 3 tane çocuğum var. Biri 7 yaşında, 3,5 ve 1,5 yaşlarında. Hı hı. Ne zaman ben seyahate bir yere gitsem bunlar bir hastalanmaya başlıyor. Ve ben çocuklarımı günde 2-3 kere normal şartlarda hep konuşurum. Oraya gittikten sonra eşim bana dedi ki, neden hiç çocuklarını aramıyorsun dedi. İnan dedi, hiç aklımın ucuna bile gelmiyor. O söyledikten sonra fark ettim bunu. Hmm. Hiç aklımın ucuna bile gelmedi.
0: Çünkü orada aslında çok daha müşkül, evet, birçok şeyi gördün. İyi, çok güzel ya bir şey yapmışsın Hakan. Allah razı olsun. Ne güzel, sağ ol.
2: Bu sabah Doğan Can'daydı.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 19.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe. Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
4: İstanbul'da 1. köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, Anadolu'ya geçişlerde orta yoğunlukta. 2. köprü çift yönde de yoğun, Haliç Köprüsü çift yönde de orta yoğunlukta. Hastal'dan 2. köprü Anadolu yakasına kadar 50, havalimanı kavşağından Avcılar Sahil Parkı mevkine kadar 40, Barbaros Bulvarı Büyükleri Caddesi Yıldız'dan Tem Maslak çıkışına kadar 50, Levent Viyadüğü'nden Hastal'a kadar 25, Beşiktaş Sarıyer Sahil Yolu Yıldız'dan Sirkeci'ye kadar 45, Kemeraltı Caddesi Tersane'den Dereboyu'na kadar 50 dakikada gidiliyor, Çamlıca Kavşağı'ndan Gişelere kadar 47, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Ziverbey'den İdealtepe'ye kadar 1 saat 15 dakika, Uzunçayır'dan İdealtepe Kavşağı'na kadar 58 ve Tersane Kavşağı'ndan Kartal Köprüsü'ne kadar 26 dakikada gidiliyor.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu. Türkiye'nin aküsü ileriye götürür. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
4: Tem Otoyolu'nun Muallimköy Kavşağı ile Gebze Kavşağı arasında yapılacak olan yol çalışması nedeniyle 2 Haziran'dan itibaren İstanbul yönü trafiğe kapatılacak, trafik akışı D100 ve Kuzey Marmara Otoyolu'na yönlendirilecek. Türkiye'nin aküsü
3: ileriye götürür. Yiğit Akü risk haritasını sundu.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendirdi.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da 1. köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, Anadolu'ya geçişlerde orta yoğunlukta. 2. köprü çift yönde de yoğun, Haliç Köprüsü çift yönde de orta yoğunlukta. Hastal'dan 2. köprü Anadolu yakasına kadar 50, Havalimanı Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkine kadar 40, Barbaros Bulvarı Büyükdere Caddesi Yıldız'dan Temmaslak çıkışına kadar 50, Levent Viyadüğü'nden Hastal'a kadar 25, Beşiktaş Sarıyer Sahil Yolu Yıldız'dan Sirkeci'ye kadar 45, Kemeraltı Caddesi Tersane'den Dereboyu'na kadar 50 dakikada gidiliyor, Çamlıca Kavşağı'ndan Gişelere kadar 47, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Ziberbey'den İdeltepe'ye kadar 1 saat 15 dakika, Uzunçayır'dan İdeltepe Kavşağı'na kadar 58 ve Tersane Kavşağı'ndan Kartal Köprüsü'ne kadar 26 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Güvenli takip mesafesi. Öndeki araca yeterli bir mesafe bırakarak ani durumlarda tepki verebilir ve kazaları önleyebilirsiniz. Dönüş sinyali kullanımı. Yön değiştirmek istediğinizde dönüş sinyallerini kullanarak diğer sürücülere niyetinizi belirtmek önemlidir. Hız sınırlarına uygun sürüş. Belirlenen hız sınırlarına uymak, trafik kurallarına ve güvenli sürüş prensiplerine uymak anlamına gelir. Aynalardan yararlanma. Araç içi ve dışındaki aynaları düzenli olarak kontrol ederek çevrenizdeki araçları takip edebilir ve güvenli bir sürüş sağlayabilirsiniz.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
5: Pilot

0: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

uzak tut bizden. Kalp düşmanı o hain, gururu bu aralar. Sakın bizden.

Vizyon, liderlik ve güçlü bir network. Sertaç Doğanay liderliğindeki Trends and Friends topluluğunun 10. buluşması 15 Haziran'da Hillside City Club Etiler'de. Beslenme uzmanı Dilara Koçak sahnede. Detaylar trendsandfriends.net'te. Medya sponsoru